bir ulul emredin emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah,

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmadı millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

Ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğar. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi.

Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat. O ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

benim gözlerim ağlıyor bu gece.

benzinim, güneşim, gündüzüm, yıldızım, neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14 bin kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçla başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı,

ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vanide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır. İncil'in başına gelenler, Tevrat'ın başına gelenler asla Kur'an-ı Kerim'in başına gelmeyecektir. Allah Kur'an'ı indirdiği gibi korumasını da taahhüt etmiştir. Ancak Allah Kur'an-ı Kerim'i müminlerin eliyle koruyacaktır. Allah dileseydi Kur'an'ı mucizelerle de korurdu. Bizim aklımızın, hayalimizin tasavvur edemeyeceği şeylerle de Allah Kur'an'ı korurdu. Ama Kur'an ilk defa mucize

desteklerle, insan üstü desteklerle yeryüzüne oturmadı. Kur'an Mus'ab bin Ümeyr'in eliyle, Ebu Bekir'in eliyle, Ömer'in eliyle ve Allah'ın razı olduğu ilk neslin eliyle yeryüzüne yerleşti. Dolayısıyla Kur'an'ın karakteri insan üzerinden kıyamete kadar devam etmektir. Allah'ın Kur'an'ı koruma taahhüdü mümin kullarının üzerindendir. Eğer Kur'an-ı Kerim bir asırda maazallah zarar görecek olursa, bu o asırdaki nöbetçilerin ihmalindendir. Çünkü Allah'ın Kur'an'ı korumak için takdir buyurmuş olduğu sistemi ona iman eden ve onun dinine hizmet etmeyi taahhüt eden kullarının üzerindendir. Eğer günün birinde Allah'ın kitabı ana dilinden okunması yasak hale gelirse, bir zamanlar olduğu gibi, eğer Kur'an'ı çağrıştıran ezan okunması ve seslendirilmesi yasak hale gelirse, bu o zamanki nöbetçilerin uyuduğunu gösterir. Yine Kur'an'a bir şey olmaz, yeni nöbetçilerini getirir Allah, Kur'an kıyamete kadar ebedi devam eder. Allah'ın Kur'an'ı koruması ona iman eden mümin kullarının gayretleriyle olacak. Böyle oldu, böyle kıyamete kadar devam edecek. Bir gün melekler, cinler gelip de Kur'an-ı Kerim'i insanların beyinlerine muskalarla, büyülerle koymayacaklar. Müslümanlar Rabbimizin emaneti diye sahip çıkacak, her doğan çocuğunu Kur'an'lı büyütmeye çalışacak ve nesilden nesile Kur'an emaneti devam edecek. Böylece de Allah kitabını korumuş olacaktır. Müminlerin eliyle diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlerin eliyle. Allah dileseydi gökten ateş yağdırarak, seller felaketler göndererek de kafirleri yok ederdi. Ama Allah'ın kaderi nasıl tecelli etti? Ashab-ı kiramın ve onlardan sonra gelen mücahit neslin Allah için can, mal, sıhhat, her şeylerini feda edebilecek insanların gayretleriyle Allah Kudüs'ü Müslümanların eline verdi. Mekke'yi tekrar yeniden fethettirdi. İslam'ı yeryüzünün her tarafına ulaştırdı. Müminlerin eliyle. Dolayısıyla kardeşler, şuna iman edeceğiz. Asla Kur'an-ı Kerim günün birinde İncil'in ve Tevrat'ın akıbetine uğramayacaktır. Ama İsa Aleyhisselam'dan sonra İncil'i yapayalnız bırakan, Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı tahrif eden o zamanki Müslümanların benzerleri kıyamete kadar hep var olacaktır. Kur'an baki, Allah'ın dini baki, ama nöbetçilerin dağınıklığı, nöbetçilerin gafleti, bir asırdaki nöbetçilerin dalgınlığının bedeli bir asır, iki asırlık düşüş olabilir. Ama Kur'an Kur'an'dır Allah'ın izniyle. Bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Biz inşallah mümin olarak cennete gireceğiz. Müminlik vesikamız, neye iman ettiğimiz, nasıl mümin olduğumuza dair belgemiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in yükseldiği kadar biz yükseğiz. Okunan Kur'an kadar, dinlenen Kur'an kadar, içindekiyle amel edilen Kur'an kadar Müslümanız. Hristiyanlar da Allah'a iman ettik diyorlar. Yahudiler de Allah'a iman ettik diyorlar. Ama Allah ne buyuruyor? Sizin elinizdeki kitap benim gönderdiğim kitap değil. Siz neye iman ettiniz ki? Ettik yaptıkla değil. Ya neyle? Amelle. O amelde Allah'ın kitabına göre olduğu zaman. Bizim Müslümanlık iddiamız Kur'an'a uyduğu kadar doğrudur.
Kur'ansız iddia ettiğimiz Müslümanlığımız kuru bir iddiadır. Bu nedenle kardeşler, Kur'an'la ilgili muhasebemizi derinden yapmak zorundayız. Bu muhasebemiz bir, Kur'an'a itikadımız ne durumdadır? Kur'an'ı hayatımız, ölümümüz, cennetimiz, her şeyimiz görebiliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir kelimesi için canlar vermeye hazır mıyız? Eğer Kur'ansız kalırsak bunu ölüm kabul edeceğiz mi? İtikadımız ne durumda? Kardeşler, şu hakikati hepimiz zihinlerimize nakşedelim. Günün birinde Kur'an-ı Kerim kaldırıldı diyemeyecek kimse. Artık bitti, hele bundan sonra hiç denemez. Ama dikkat ediniz, Kur'an'ı daha büyük bir tehlike bekliyor. Daha büyük bir tehlike. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, size düşmanlarınızdan çok sizin dilinizi konuşan, konuşunca tatlı konuşan içinizdekilerden korkuyorum buyuruyor. Şimdi bakınız, Müslümanlardan topladıkları fitrelerle, Müslümanların verdiği hayırlarla okumuş insanlar kaç senedir çıktılar Kur'an-ı Kerim'le ilgili ne diyorlar? Kur'an'ın bazı ayetleri tarihseldir diyorlar. Sinsice Kur'an'ın 500 ayetini kabul etmiyoruz diyemiyorlar. Çok sinsice söylüyorlar. Bazı ayetler tarihseldir diyor. Ne demek tarihseldir arkadaşlar? O zaman için geçerliydi. O tarih bitti, tedavülden kalktı. Bunun tam Türkçesi nasıl? Bu asırda Kur'an'ın kafamıza uymayan, zevklerimize ters düşen bölümünü yok sayıyoruz diyorlar. Bunu kim söylüyor? Müslümanların yetiştirdiği hadis profesörleri, tefsir profesörleri, filan hocaları, kelam profesörleri söylüyor. Bunu çok sinsice yapıyorlar. Mesela arkadaşlar, Müslüman olarak bir yerde konuşurken Allah indirdiği Kur'an'ında hırsızın kolunu kesin dedi demeye utanıyorlar. O tarihseldi diyorlar. Peygamber zamanında hırsıza yapılabilecek bir şey yoktu diyorlar. Kolunu kesip işte her tarafta hırsız olduğu anlaşılsın diye bir ceza kondu diyorlar. Şimdi kimliği belli, şifresi belli, polis onu her yerde izliyor, gerek yok kesmeye diyorlar. Şimdi ne oldu? Kur'an'a iman, he var var. Tam mümin, tam mümin. İtiraz yok, itiraz yok. Nerede hırsızlık ayeti? O ayrı, o tarihsel. Onu konuşmayalım. Hatta geçen yakın günlerde Müslümanların yayınladığı bir dergide sakallı bir Müslüman diyor ki, ya diyor, bu tip ayetleri ikide bir okuyup da onu bunu gıcık etmeyelim diyor. Subhanallah, subhanallah. Ne demek gıcık etmeyelim? Gıcık olmasın, iman etsin. Becerdiler Kur'an-ı Kerim'i muharref, aslı olmayan, aslına göre olmayan İncil'le kardeş kitap yaptılar. Allah'ın indirdiği İncil zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Allah'ın indirdiği Tevrat zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde. Öncekilerini de toplayan kitap bu. Ama bunların elindeki papazların, hahamların keyiflerine göre yazdıkları, çizdikleri kitap. İçindeki 100 şeyden belki 2 tanesi Allah'ın indirdiği değil. Becerdiler, kardeş kitap yaptılar. Yanlış bu. Ne demek onu bunu gıcık etmeyelim? O zaman 2 sene sonra ezan okuyup gavurları sabahleyin rahatsız etmeyelim de diyeceksin sen. Sakal bırakıp adamları gıcık etme diyeceksin. İslamiyeti kendi toprağında, Kur'an'ı indiği toprağında bile evinden çıkamaz, utanılır bir kitap, utanılır bir din haline getirmek istiyorlar. Bu Kur'an'a iman etmek değil ki. Kur'an'a iman etmek, içindeki birinci harften son harfe kadar ne varsa uğruna canlar feda etmektir. Kapısında paspas olmaktır. İman budur kardeşler. Biz Kur'an'a inanıyoruz dememiz yanlış. Biz Kur'an'a iman ediyoruz, iman. Benim takımımın bu hafta galip geleceğine inanıyorum der gibi adam, ben de meleklere inanıyorum demeyiz biz. Biz meleklere iman ediyoruz. İnanmak doğru bir kelime değil. İman, iman.
Bambaşka bir şey. Ben senin iyi işin

yapacağına inanıyorum dediğim zaman ben yani sana güveniyorum demek istiyorum, ama güvenmeyebilirim de. Biz Allah'a inanıyoruz dediğimiz zaman Türkçedeki bu anlam çok dar geliyor. Biz iman ediyoruz. Kayıtsız, şartsız teslim olduk. Kur'an'ımızda utanılacak hiçbir şey yoktur. Ne dediyse Allah en güzelidir, en doğrusudur. Levh-i Mahfuz'daki gibidir o. Mümin hem cennete girmek isteyecek, hem de Levh-i Mahfuz'daki Allah'ın kelamından utanacak. Böyle iman olur mu? Buna iman denmez. Ama sinsi bir şekilde içimize sızdırdılar, Kur'an'dan utanır hale getirdiler bizi. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Çarşaflı örtülü kadınlara esprisini bile yapamıyorsun, Allah-u Teala ikinci evliliğe erkeklere müsaade etti demeden daha onu karıştırma, o ayrı, o ayrı diyor. Allah'ın ayrı ayeti var mı? Evet, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de mübarek hanımları kumadan hoşlanmadılar. Bu insan fıtratıdır. Açlığa tahammül edememek gibi, üşüdüğüm gibi, acıktığım gibi, yani bu da insan fıtratı. Evet, ben eşimin ikinci evliliğinden hoşlanmam. Ama Allah müsaade ettiyse ne edeyim? Böyle demek zorundayız. Hoşlanmam demek ayrı şey. Bir o ayet mi kaldı? Kur'an'da başka ayet yok mu? Oraya geldi sıra. Hatim indirirken oraya geldi. Ramazan'da mukabele okurken oraya geldi. Geçelim mi onu? Geçelim mi? Niye geçeceğiz? Bir örnek bir kardeşimiz anlattı. Ne hale geldiğimizi anlamamız için örnek olarak zikrediyorum arkadaşlar. Filistin'in meşhur lideri Yasir Arafat denen insan öldüğünde Mısır'a cenazesi getirilmiş. O gün Mısır'da bir cenaze töreni yapılıyor. İşte diplomatlar, konsoloslar filan vesaire gelmişler. Mısırlı hafızlara hatim okutmuşlar. Hatimden sonra, ki bu hatimlere de değineceğim şimdi. Bu hatimden sonra işte hani son sureleri okuyorlar ya Kur'an-ı Kerim'in, Vadduha suresinden aşağısını okuyorlar. Sonra dua yapacaklar. Arkadaşlar, kardeşimiz orada, abimiz dinlediği, gördüğü şeyi anlatıyor. Şimdi orada yabancı ülkelerin elçileri de filan var. İşte Vadduha'dan başlanmış, aşağı doğru iniliyor. Kul huvallahu ahad suresini okumamışlar orada. Niye? Çünkü lem yelit ve lem yulet var ya, Allah doğurmadı, doğurulmadı. Bu cümle oradaki Hristiyan elçileri rahatsız eder diye düşünmüşler. Sonra Fatiha'yı okuyorlar. Fatiha'dan dua yapılacak. Gayril mağdubi aleyhim ve dallin demiyorlar. Oradaki dallin Hristiyanlar çünkü. Sapıklar. Allah onlara sapık diyor. Biz beyefendi dedik. Sapık. Ecdadı sapık bunların. Haşa, Allah'ın oğlu var diyen, Allah'ın karısı var diyen sapıklar bunlar. Yani biz arkadaşlar günün birinde lem yelit ve lem yulet demeye utanacağız mı ya? Ama sökmeye başladın mı, sökük sonuna kadar gidiyor. Bir kere sen Kur'an'da işte kadınlarla ilgili ayet biraz çarpıcı, cihatla ilgili ayetler çok çok barut kokuyor. Cihat, cihat, sil, cihadı sil. Hristiyanları üzme, Yahudi'yi üzme, Ebu Cehil'in insaniyetine yazık. İkide bir lanet ayeti okuyorsun, onu sil. Ne kaldı Kur'an'dan? Ne kaldı? Bir huri ayeti kaldı. Hurilere de kadınlar kızdı, onları da kaldırdık. Ne kaldı? Ne kaldı? Bu Kur'an böyle oldu, İncil de şimdi İncil yok ortada. İncil böyle oldu da İncil yok. Tevrat'ı böyle ettiler. Ondan o haham çekindi. Bundan filan yönetici çekindi. Böyle değil arkadaşlar. Allah'ın kitabı bu nesle emanet edilmiştir. Eğer bu Kur'an'a bir şey olursa, tahrif olursa Kur'an, bir sonraki nesiller İhlas suresini şurada okumayalım filancalar kızar. Burayı okuma devletin kanununa sürtüştü. Burada komşular kızdı. Burada kadınlar, burada erkekler, burada çocuklar üzüldü. Gitti Kur'an. Ne okuyacağız? Subhanallah. Kardeşler, herhangi bir açı var ya, 100 derece, 150 derece, kaç derece olursa olsun ilk başladığında sıfıra çok yakın yerden başlıyor. 0,0001'den başlıyor. Çok küçük yerden başlıyor. Büyüdüğü zaman 180 derece oluyor. Bir kere sen Kur'an'ın şu ayetini sonra okuruz. Bu ayetinde secde var. Şimdi secde etmeyelim, bunu da atla. Şurada bu var dedin mi? Bu bir başladı mı? Şeytan sana sure sure attırıyor sonra.
çok geçmez Bakara suresini kaldıralım, hep Yahudiler

İsrail'le sataşan bir sure bu, İsrail'le aramızı açıyor. Şimdi sıra ona gelecek. Kur'an'ı açtın mı Yahudi'ye lanet ederek başlıyor. İkinci sayfasında Yahudi'ye lanet ediyor. Sileceğiz mi bu ayetleri? Allahu Teala günün birinde bu kadar teknoloji, globallık, demokrasi olacağını bilmiyor muydu? Bu Kur'an tarihseldir derken melunca bir şey söylüyorlar. Yahudi papaz hahamlarının, Hristiyan papazlarının Allah'ın indirdiği kitaba uyguladıkları süreçtir bu. Bu nedenle kardeşler, imanımız bizim inanmak düzeyinde değildir. Teslimiyet düzeyindedir. Tam müminiz biz elhamdülillah. Rabbimizin kitabında hiçbir fazlalık, hiçbir eksiklik, hiçbir parazit asla görmeyiz. Böyle bir şeyi rüyamızda görsek sabahleyin yeniden iman ederiz, ne oldu bize, bir çarpıldık mı diye. Bunun hayalini bile hiçbir şekilde bir kenara not edemeyiz. Kur'an'a biz %100 müminiz elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu iman bizi inşallah cennete koyacak. Birinci meselemiz bu kardeşler. İkinci meselemiz inanmak, tamam, bu bir görev. Peki nasıl uygulayacağız bu Kur'an-ı Kerim? Sadece hastalara okunan bir kitap mı? Hayır. Bu Kur'an-ı Kerim amel edilen bir kitap. Orada ne buyurduysa Allah, onu o şekilde biz uygularız. Kur'an ehli olduğumuz anlaşılır. Mesela herhangi bir tanemiz, bir Müslüman bir fırına girip 100 tane ekmek çalar mı? Çalmaz. Yani hırsızsa yapar, ayrı bir konu. Neden? 100 tane ekmeği çuvallara doldurdun. Böyle bir kamyon tutman lazım. Yani bu alenen hırsızlık bu. Peki aynı insanda bir ekmeğin sofraya düşmüş kırıntısına karşı da hassasiyet var mı? Ya bir kırıntıdan ne çıkar diye düşünürüz. Ben bunu ekmek örneği verdim. Diğer helalliklerle ilgili konuşalım. Mesela biz gece 12'de evimizde matkapla çivi çakar mıyız? Vida çakar mıyız? 12'de bütün apartman rahatsız olur. Peki 12'de banyonun suyunu çok açmayayım, bu boru gürültü yapar diye düşünüyor musun? İşte bir çuval ekmekle kırıntının ayarı bu. Matkap kullanmıyorsan gece 12'de suyu açarken de dikkat edeceksin. Çocuk yatak odasına giderken hızlı yürümeyecek. Alt kattakiler rahatsız olabilir. Bu beton aşağıya ses veriyor çünkü. Neden? Çünkü biz Kur'an'a iman ettik. Neden? Çünkü Kur'an فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ diyor. Kur'an dağlar gibi suç işleyenlerden, dağlar gibi iyilik yapandan bahsetmiyor. Zerre miktarı iyilikten, zerre miktarı kötülükten söz ediyor. Kur'an'la amel eden mümin zerre ölçümü yapar. Zerre nedir? Bir kalemin dokunduğunda çıkardığı nokta kadarcık şey demek. Susamdan küçük şeye zerre deniyor. Allah'ın hesapları zerre üzerinden. Mümin matkap üzerinden hesap yapamaz. Eğer sen Kur'an'a iman ettiysen Kur'an'la amel etmen gerekiyor. Bu amel cuma namazına gitmekten ibaret değil. Sadece Ramazan'da oruç tutmaktan ibaret değil. Kur'an'ın ölçüleri zerre üzerinden, noktalamalar üzerinden gidiyor. İyi bir mümin, Kur'an'la amel eden mümin hesap ederken bu ince püf üzerinden hesap kitap yapar. Bu hassasiyete sahip bir mümin Kur'an'la amel ediyordur. Tefsir bilmesi gerekmiyor bunun. Fakih olması, alim olması gerekmiyor. Biz müminiz. Müminlik farkımız basamaklarla değil, bastığım parmağımın ucundaki hesaplarla ölçülüyor diye düşündüğümüz zaman Kur'an'ın damarlarına sindiği bir mümin olmuş oluruz. Kur'an'la amel etmek budur kardeşler. Yoksa Allah biliyor ki Kur'an'da emrettiği şeylerin bir kısmını biz yapamayacağız. Cihad edin dedi, yapamıyoruz. Olmuyor. Şöyle ibadet edin dedi, yapamıyoruz. Ama hassasiyetimiz, ayarımız bu incelik üzerinden olduğu zaman Kur'an'la amel etmiş ecri kazanırız Allah'tan. Fırındaki 100 ekmekle bir ekmeğin kırıntısındaki farkı bunun için zikrettim. Mümin elbette bir kilo altın çalmaz. Kolay kolay çalmaz. Ama öbür müminin
bir kaşık pirincinin hesabına geçmesinden korkar. Kur'an'la amel etmek budur. Çünkü çocukluktan beri ezberlediği Kur'an-ı Kerim'deki surede Allah "Femen ya'mel miskale zerratin hayran yarah" demişti. Zerre miktarı iyilik yapan onu görecek. Bizim hesaplarımız tır üzerinden, konvoylar üzerinden değil, zerreler üzerinden, susam tanesinden daha küçük nesneler üzerinden hesap yapıyoruz biz. Helalliği bunun üzerinden alıyoruz. Hacca giderken 30 sene komşuluk yaptığımız insandan helallik istediğimiz gibi, bir kere selam verdiğimiz insandan da helallik isteriz. Çünkü bizim hesaplarımız 30 senede birikecek, birikenden elde edilecek kadar kaba bir hesap değil. Bir selamlaşma anında dahi kul hakkına tecavüz etmiş olabilirim diye hassas düşünürüz. Kur'an'la amel etmek budur. Bunu istiyor Allah-u Teala. Ramazan-ı Şerif'te herkes oruç tutuyor zaten. Her emekli hacca gitmek istiyor zaten. Kur'an'la amel etmek o değil. O Müslümanlığın görünen şekli. Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde bize çok enteresan bir örnek veriyor. Bir kısım insanlar sonradan Müslüman olup Peygamber Aleyhisselam Efendimizin etrafında kümelendiler. Camiye geliyorlar, namaz kılıyorlar Efendimiz Aleyhisselam'la beraber. Şimdi görünürde 23 senelik Müslüman Ebu Bekir var radıyallahu anh. Ve de iki günlük Müslüman var, yan yana oturmuş. Biz de Müslümanız kardeşim, biz de Müslümanız. Babası da kim bilir belki Müslüman, babası da hacıydı belki, böyle bir o mantık o zaman da vardı demek ki. Babası hacı, hatta babası köyün camisinin sıvasını yaptırmış mesela, böyle çok değerli bir Müslüman. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kâletil a'râbu âmennâ. Şu köylerden gelip de oralarda oturanlar biz de iman etmedik mi diyorlar. Kul lem tu'minû وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Siz iman ettiğinizi iddia etmeyin. Müslümanlığın gereklerini yapıyorsunuz hala siz. Nereden bunu okuyoruz arkadaşlar? Kur'an'dan okuyoruz ayet. Siz camiye geliyorsunuz, doğru. Müslümanlığın gereğini yapıyorsunuz. Zaten camiye gelmesen seni casus diye Medine'de tutmayacaklardı ki. Ne işin var senin Medine'de? Sen Ramazan'da oruç tuttun. Müslümanlığın gereğini yapıyorsun hala. İman kalpte oturan ve insana enerji veren o hareketin adıdır. Siz hala iman edemediniz, Allah Teala buyurur. İman etseydiniz Ebu Bekir'le denk tutmazdınız kendinizi zaten. 23 senelik emeği boşa harcamazdınız. Demek ki kardeşler, Kur'an-ı Kerim'le amel etmenin bir dış görüntüsü var. Muhteşem bir amel. Hacı, işte Ramazan'da o mukabele senin, bu mukabele benim. Bir dakika Allah'ın faizi haram ettiğini duyunca tüylerin diken diken oldu mu? 20 sene önce bir düğünde yediğin bir yemekte hafif bir alkol olma ihtimali vardı diye düşündüğün için gözyaşı akıttın mı 20 sene önceki bir damla alkol için? Yoksa o gençlik yıllarında mıydı dedin? Kur'an'la amel etmek kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında herkesin yaptığı şeyleri yapmaktan ibaret değil. Herkes hacca gidiyor zaten. Hacca gittin, sıfırlandın, geri geldinse, Kur'an'la amel ettin sen. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in üzerimizdeki birinci hakkı ona tam iman etmiş olmamız. Bir, iki, onunla susamdan daha küçük daneciklerin hesap edildiği bir mantıkla amel etmemiz gerekiyor. Biz matkapla gürültü yapmayacağımız gibi aynı şekilde parmaklarımızın ucunun çıkaracağı gürültüyü de hesap ederiz. Çünkü Kur'an görmüş müminiz biz. Tahrif edilmiş İncil'e iman edenle levh-i mahfuzdaki kalitesiyle elimizde bulunan Kur'an'a iman eden arasında bu kadar bir fark olsun kardeşler. Olmalıdır. Üçüncü meselemiz, bu nöbet esnasında üçüncü meselemiz, üçüncü görevimiz, bu Kur'an kardeşler öbür nesillere taşınacak. Öbür nesillere taşınacak. Kim taşıyacak bunu? Şu bilgisayara kimse güvenmesin. Eve CD alarak, bilgisayar programı alarak öbür nesillere Kur'an taşınmaz.
Süleymaniye kütüphanesinde binlerce yazma Kur'an-ı Kerim vardı. Niye insanlar Kur'an okuyamıyorlar? Bilgisayarla Kur'an öğrenilmiyor. Emekle, gayretle,

0: uykusuzlukla, belki açlıkla Kur'an-ı Kerim öğreniliyor. Bu Kur'an-ı Kerim bizden sonraki nesillere nasıl gidecek? Bizden sonraki nesiller Kur'an-ı Kerim'i nasıl Rablerinin emaneti diye bağırlarına basacaklar? Küçük bir notu ilave edeyim, hafızlığı kastetmiyorum. Hafız olmak başka şey, Kur'an-ı Kerim'e iman edip onu bağrına basmak bambaşka bir şey. Kur'an-ı Kerim hafızlık açısından bakıldığında üzerimizdeki farz-ı kifayedir. Herkesin hafız olması gerekmiyor. Ama Kur'an'ı Rabbimizin emaneti olarak bağrımızda tutup yaşatma görevi her müminin üzerine farz-ı ayındır.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Bilgisayarla Kur'an öğrenilmiyor. Emekle, gayretle, uykusuzlukla, belki açlıkla Kur'an-ı Kerim öğreniliyor. Bu Kur'an-ı Kerim bizden sonraki nesillere nasıl gidecek? Bizden sonraki nesiller Kur'an-ı Kerim'i nasıl Rablerinin emaneti diye bağırlarına basacaklar? Küçük bir notu ilave edeyim, hafızlığı kastetmiyorum. Hafız olmak başka şey, Kur'an-ı Kerim'e iman edip onu bağrına basmak bambaşka bir şey. Kur'an-ı Kerim hafızlık açısından bakıldığında üzerimizdeki farz-ı kifayedir. Herkesin hafız olması gerekmiyor. Ama Kur'an'ı Rabbimizin emaneti olarak bağrımızda tutup yaşatma görevi her müminin üzerine farz-ı ayındır. İkisi arasında fark var. Çocuklarımızın hafız olması ayrı bir şey, çocuklarımızın Kur'an nöbetini devralmaları ayrı bir şeydir. Biz 100 sene sonra daha berbatlaşmış, teknolojinin insanları daha da çılgınlaştırdığı dünyada Allah'ın kitabı diye Kur'an-ı Kerim'i alacak, gece okuyacak nesli arıyoruz. Bu nesli kim yetiştirecek? Allah-u Teala Kur'an'da böyle buyurdu, bu iş tamam olmaz ya da böyle olacak, Allah böyle dediği için diyecek nesilden söz ediyoruz. Hafızlardan değil. Hafızlık bambaşka bir şey. O daha ileriki bir düzey. Kardeşler, biz çocuklarımıza ve yönetmekten sorumlu olduğumuz Allah'ın hesabını bizden soracağı insanlara Kur'an-ı Kerim'i aşı gibi vermek zorundayız. Bu hususta bizden önceki kuşak, 50 sene önceki hayatı yaşayanlar maalesef çok çetin yıllar yaşadılar kardeşler. Allah'ın kitabının kendisi yasaklandığı gibi harfleri bile yasaklandı, böyle yıllar yaşandı. Ama o zamanın insanları bütün bu baskıya, şiddete, Kur'an'a tutmanın yasak olduğu zamana rağmen kardeşler öyle mübarek, öyle değerli, öyle büyük İslam alimleri yetiştirdiler ki hala bütün bu rahatlığa, bu teknolojiye, elimizdeki imkanlara rağmen o insanların talebesi olacak düzeyde kimse yetişemedi hala. Şimdi yüzlerce hafız, belki binlerce hafız, binlerce hadis profesörü, binlerce tefsir profesörü denecek kadar kalabalık bir nesil var. Ama ormanlarda, evlerin bodrumlarında, camilerin mahzenlerinde yetişmiş hoca efendilerin, alimlerin düzeyinde 3 kişi, 5 kişi yok dünyada. O nesil, bizden önceki 50 sene önceki kuşak, Kur'an-ı Kerim'in gördüğü bu saldırıya karşı ormanlarda ders yaparak, evlerin bodrumlarını kullanarak, gece karanlığında dersler yaparak üzerlerindeki nöbet ciddiyetini ihmal etmediler. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Muazzam ve mübarek bir iş yaptılar. Bu o dönemde yetişen büyük insanların bir kısmı hala hayattadır. Onların hatıraları gözyaşıyla dinlenecek kadar acıklı.

Hatıralar kardeşler. Neler çektiler, ne sıkıntılar çektiler. Bir kere Fatiha okuduğu belli olan birisi aylarca gitti, bir daha geri getirilmedi. Sebepsiz, gereksiz yere yüzlerce insan asıldı. Hapishanelerde öldürüldü. Neden? Kur'an'a tuttuğu, evinde elif cüzü olduğu ihbar edildiği için. Gelip elif cüzünü de bulan olmamış. Jurnalcı biri demiş, bunun evinde elif cüzü var. Nükleer bomba muamelesi yaptılar elif cüzüne. Ve zannettiler ki bitti Kur'an'ın işi. Halbuki Kur'an'ı budadılar. Öyle bir gür çıktı ki elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ın kitabı için ölüm yok kardeşler. Nöbetçi ölür, nöbetçi. Görevliler görevini aksatabilirler. Ama Allah'ın kitabı kıyamete kadar kalacak. Şimdi onlar çok zor şartlarda, aç, sefil, üzerlerinde elbise yok. Bu şartlarda Kur'an-ı Kerim'e karşı sadakat görevlerini, Kur'an-ı Kerim'i koruma görevlerini, o mübarek nöbet görevini ihmal etmediler. Hürmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz onları şimdi. Allah razı olsun onlardan. Ne yapalım? Astık, kestik dedikleri bir şart olsaydı, yani kenara çekilecek olsalardı, imkanımız yok, ölüm var bunun ucunda deselerdi, neuzübillah, biz şimdi Kur'an nedir bilmez bir nesil olacaktık. Fakat kardeşler, şimdi evlerimizde elif cüzü var mı yok mu sormuyorum, baskısına göre 5-6 çeşit musaf bile var. Bilgisayarlar musaf dolu, Kur'an dolu. Evlerimizde Kur'an-ı Kerim levhaları var. O yasaklar kalktı. O sıkıntılar gitti. Üstelik bu sistemi kuran, yani Kur'an okuyanı hapse atan devlet, şimdi hafızlık belgesi getiren memuruna bir derece fark maaş veriyor. Binlerce Kur'an kursu görevlisine maaş veriyor. Gitti o dönem. Allah kıyamete kadar bütün tağutlara, Kur'an düşmanlarına ibret olsun diye, nesillerin gözü önünde Allah Kur'an'ı kaldırmak isteyenlere hizmet ettirdi. Türkçesi bu bunun. Musa Firavun'un sarayına girdi. Ne zaman bu Kızıldeniz yol olacak onu bekliyoruz şimdi. Ama olan oldu. Fakat kardeşler, şimdiki neslimizi, bizim çocuklarımızı, bizim yavrularımızı Kur'an'la buluşturmada çok daha zor günler geçiriyoruz. Bunun belli başlı iki nedeni var. Birincisi, çocuklarımız anormal bir şekilde hür yetişiyorlar. Kendi temel ihtiyacına bile üşenen bir nesil yetişiyor. Oyun oynuyor çocuk, çamaşırı ıslanmaya başlamış, tuvalete gitmeye üşeniyor. Oyunu bozulur diye. Böyle bir nesil yetişiyor. Annesinin pişirdiği, en çok sevdiği yemeği, keki yemeye vakti yok çocuğun. Oyun, oyun, oyun, oyun, oyun. Ebu Cehil'in putu bizim çocukların oyunu var şimdi. Böyle bir enteresan sahne oldu. Bu çok büyük bir engel. Kur'an işi gücü bırakmış, rahlenin başına oturmuş insanlar istiyor. Bu çocuk tuvalete gitmiyor kardeşim, bunu nasıl medreseye götüreceksin sen? Medreseye gitse çıkarıyor cep telefonunu, arkadaşlarını arıyor. Hoca ona ayin gayin diyor, o düğmeye basıyor, tuşlara basıyor, oyun oynuyor telefonuyla. 5 yaşında çocuğun cep telefonu var. Şiddetli bir serbest ortam geldi. O evinde elif cüzü bulunanın hapse atıldığı günlere ramak kaldı. 1. 2. İman ediyoruz ki Allah huvar razzak zul kuvvetil metin, rızkımızı Allah veriyor. O rızık veriyor, hem de güçlü kuvvetli Allah, dilese taşı yarar, içinden helva çıkarır bize. Bunu yapar mı Allah? Yapar. Yaptı mı İsrailoğullarına? Yaptı. Her gün kapılarında helva buldular mı, bulmadılar mı? Allah yapar. Buna iman ediyoruz. Bunu dinliyoruz. Lakin çocuk hafızlık yapıp da tıbba gidemezse ne olur, aç kalır. O zaman ne yapacağız? Onu bulamıyoruz bir türlü.
Subhanallah. Kur'an'ın üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? İnnehu le Kur'anun Kerim yazardı eski Kur'an-ı Kerimlerde. Şimdikinde de bunu okuyan çocuk aç kalır dikkat edin yazıyor. Ne dediğim anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Gördünüz mü Kur'an-ı Kerim'in üzerinde öyle? Bunu okuyan çocuk aç kalır. Mesela tıbba gidemez, mühendis olamaz, cenaze yıkayabilir. Cenaze yıkayabilir, düğünlerde haşır okur. Bu da büyük bir tehlike kardeşler. Kur'an kitabımız, ona bir itiraz yok. İman, he iman. Cennet, he cennet. Çocuk okusun, dersleri geri kalır. Kur'an çünkü bir satır okudun mu zeka gitti. Silindi her şey. Virüs. Kur'an virüs. Kafaya girdi mi bilgileri sıfırlıyor. İşte kardeşler bu düelloyu şeytan kazandı böylece. Zeki çocuklarımızı belki 6 ayda Kur'an'ı baştan sona okuyacak çocuklarımızı Kur'an öğretmeye uygun görmedik. Bu sefer ne oldu? Kur'an-ı Kerim okumaktan korkan bir nesil çıktı. Ama bunun temelinde asıl yatan şey okuyacak kapasitedeki çocuklarımızın mühendisliklere, ıvır zıvır işlere veya hepten heder olmaya, okuyamayacak çaptaki çocuklarımızın da Allah'a kurban olarak verilmesine dayanıyor. Müşrikler de böyle yaptılar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki iki keçi keseceksiniz. İyi olanını, eti iyi olanını putlar için kesiyorsunuz. Eti pişmez olanı Allah için kestik diyorsunuz diyor. Böyle yapıyormuş müşrikler. Yani koç kesecekse bunu put Lat ve Uzza için kesiyor. Eti pişmeyecek çünkü onu sadaka olarak verecek ya. Sadaka olarak vereceğini de ne yapıyor? Bunu da Allah için keselim diyor. Bu bir afet. Afet. Bu nedenle kardeşler nerede zeki bir kere duyup bir daha tekrar ettirmeyecek çocuk varsa Kur'an-ı Kerim onun eline emanet edilmeli. Ne oldu bu sefer? Fakir fukaranın sadaka ile okuyacak çaptaki çocukları Kur'an-ı Kerim'in eğitilmesi, öğretilmesi için tahsis edilen yerlere kondu. Orada onlar dayak yiyerek milletin ekşimiş yemeklerini, çürük zeytinleri, Ramazan'da işte artmış kurumuş ekmekler filan, düğünlerden artan pilavlar filan, böyle enkaz bölümü. Morg müdürlüğü ya Kur'an kursları. Ölü, yarı sakat, kaza geçirmişler. Doktor muayenesine kadar oraya doldu. Ne oldu bu sefer? Mihraplarda Resulullah'ı temsil eden, onun kıldırdığı namazı kıldıran imamlar, Allah'ın adını yüceltmek için kurulmuş minarelerde ezan okuyanlar, çocuklarımıza Kur'an öğretecek insanlar, hayatımızın kıymetini bilmeyen insanlardan oluştu. Senin evindeki hastayı ziyarete geldiğinde kaç gün sonra bundan bir Yasin parası çıkar hesap etti, sen babam ölecek diye ödün patlıyorsun. Senin derdin başka, doktor gibi bunu nasıl ameliyat ederim diye düşündüler. Onun derdi senin cebinde oldu. Neden? Çünkü sefil hayattan geldi. Devlet ona memurluk vermiş, maaş veriyor, hastane parası vermiyor, Müslümanların yaptığı evde bedava oturuyor, hediyeleri gelir ama paraya gözü doymamış hala. Neden? Çünkü zamanında ayırırken kalitesiz, kapasitesizler üzerinden yatırım yapıldığı için Kur'an-ı Kerim'in onuru olacak insan yetiştiremedik. Herhangi bir çocuğa yavrum sen hafız olursan bak bu amca gibi olacaksın diye örnek gösteremiyoruz arkadaşlar. Bir tane Abdurrahman Gürses var, o da örnek gösterile gösterile bitti. Allah için Kur'an okuyan, Kur'an okuduktan sonra çay bile içmeden kalkıp giden ehli Kur'an aranıyor. Kur'an üzerinden ticaret yapan değil, Kur'an'a hayatını veren, kuruşunu Kur'an için harcayan insanlar olmamız gerekirken hepimiz Kur'an'ı öğretenlerimiz bile Kur'an üzerinden ticaret yapar hale geldik. Bizden önceki nöbetçiler nöbetlerinde bir takım hatalar yaptılar. Şimdiki nöbetçiler de eğer bu hataları devam ettirir, çocuklarımız ve gelecek nesillere Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ın azametine uygun bir şekilde aktaramazsak bu bir vebaldir kardeşler. Bir örnek vereceğim. Bakınız, Kur'an kursu
derneğinde şurada burada görev alanlarınız varsa dediğimi daha iyi anlarlar. Bir Kur'an kursunun 100 milyarlık bir bütçesi varsa 99,5 milyarı zekattır arkadaşlar bunun. Çok nadir %0.5 kadarı zekat dışında gelir. Zekat nedir? İnsanların malındaki pisliktir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dul kadınların hakkıdır. Yetimlerin hakkıdır. Allah'ın kitabını Levh-i Mahfuz'dan getirdi Cebrail aleyhisselam, elimize emanet etti. Müslümanlar olarak biz ona zekatımızı uygun görüyoruz. Hem dul kadınlar dikiş atölyelerinde, tekstilde çalışmak zorunda kalıyorlar. O zekatlar Kur'an kurslarına, imam hatiplere gittiği için. Hem de tortudan kaliteli insan üretmeye çalışıyoruz. Zekat bir pisliktir. Veriyorsun, malından pisliği atıyorsun. Elbette bunun dışında ne yapacaksın peki? Zekat almazsan kursu kapatırsın. Kur'an kursunu kapatırsın. Bu nöbetçilerin hatası arkadaşlar. Kur'an kurslarına mutfaklarımızdan ayırmalıydık. Maaşlarımızdan ayırmalıydık. Allah'ın kitabına alakamız o düzeyde olmalıydı. Ama biz medreselere, Allah'ın kitabının okunduğu yerlerde zaten vermek zorunda olduğumuz, vermezsek kıyamet günü Allah'ın hesabını soracağı şeyi verip bir taşla iki kuş vurmaya kalktık. Hala öyledir. Hala öyledir. Öbür türlü kapatman gerekir. Kur'an-ı Kerim'e karşı kardeşler, nöbet görevimiz çok ciddi bizim. Öyle bir kenarda zekat vererek, aferin oğlum iyi okuyorsun diyerek kurtulamayız. Bunu Allah bize emanet etmiş. Bu çağda bu Kur'an bir sonraki nesle gidecek. Hiçbir çaremiz yok. Lakin kardeşler, bir nimet büyüdüğü kadar sıkıntısı da büyür. Eziyeti de büyür. Bu doğaldır. Yani Kur'an muhteşem bir rahmet kaynağı. Olduğu gibi cennet, Kur'an cennet demek. Ama elbette eziyeti olacak. Bir takım zorlukları olacak. Okuması zor olacak, taşıması zor olacak, anlaması zor olacak tabii. Lokum değil ki ağzına konunca hemen midene inecek. Allah bir bedel görmek istiyor. Terlememizi istiyor. Yorulmamızı istiyor. Şimdi mesela bir anne, bir baba çocuğunu ehli Kur'an yapmak istiyor. Kaç yaşında bu çocuk? İşte ideal yaş 6, 5, 5,5, 6 yaşlarında başlamış olmak lazım. Neye başlamış olmak lazım? Elif cüzüne. Ama asıl Kur'an eğitimi bir yaşında başlamalı. Kur'an çocuğun gözünde evin yegane değerli bir kaynağı olarak görünmeli. Kur'an'ımız dedi ki, Kur'an'ımızda Allah buyurdu, Kur'an dedi, bu Kur'an'dır, bu biziz, biz buyuz. Bu düşüncelerle büyümüş bir çocuk 6 yaşında Kur'an okur. Ama 6 yaşında ilk defa Kur'an'la karşılaştırılan bir çocuk, la bu okuldaki şeylere benzemiyor. Tip tip resim gibi bir şeyler, nedir bunlar merak edene kadar bir ton dayak yiyecek çocuk zaten. Bu nedenle kardeşler, ayet hadis değil, şahsi görüşlerimi özellikle belirterek söylüyorum. Ben 5 yaşında Kur'an rahlesine oturmuş birisiyim. Kur'an-ı Kerim ne demektir, nasıl okunur anlıyorum. Bakınız kardeşler, bir, Kur'an okutan, okutacak olan anneler, babalar, hocalar, sakın elinize sopa almayın. Çocuğu cahil bırakmaktan büyük vebale girersiniz. Çok büyük vebale girersiniz. Elinde sopası olan hocaya çocuk teslim etmeyin. Bu bir sabır işidir. Bu bir sabır işidir. Sabredemeyen hoca çocuklarımızı okutma hakkına sahip değildir. Hocalarımız en az Nuh Aleyhisselam kadar sabırlı olacaklar. Öbür türlü o hoca değil, emniyet görevlisi. Bir baba eti senin, kemiği benim diyorsa o babanın çocuğunu ben almıyorum, okutmuyorum zaten. Kasap değil burası, abi yanlış geldin diyorum. Git kasaba sen. Hayır, bu çocuk benim. Bu çocuğu sadece sana okutmak için veriyorum. Dünyada bu çocuk bana lazım, cihad edecek inşallah. Ahirette de bana şefaat edecek, çocuğum 2 sene sonra getir hafız olarak demek gerekiyor. Çocuklar zaten yaramaz okulurlar. Uslu çocuk Kur'an okumaz arkadaşlar.
Uslu çocuk uyuz çocuktur. Oturduğu yerde çiş yapar, başka bir şey yaramaz olur. Çocuk dediğin yaramaz olur. Oturduğu odanın camını kırmayan çocuktan hayır gelir mi? Cam, vazo ne varsa kıracak. Çocuk o demek. Robot başka şey, çocuk başka şey arkadaşlar. Robot pilini takmazsan uslu

Halid bin Velid istiyor. Biz yani Kur'an okuyacak çocuklar hep böyle ses çıkaramaz. Adını soruyorsun, bekliyor adını söylemek için. Böyle böyle çocuk Kur'an okumaz. Hayır, yaramaz olsun. Hoca ne yapacak? Öğrensin kardeşim. Köpeği bile konuşturacakları zamana geldik ya. Çocuğun 3 gün sonra yapacağı yaramazı nefesinden anlıyor pedagoglar. Pedagoji öğrensin. İnsan ilişkilerini öğrensin. Sopası olan hoca rahmeten lil alemin peygamberin vekili değildir arkadaşlar. Efendimizin elinde sopa ashab-ı kiram görmediler. Hayır. Ahlaksız hocaya da çocuk teslim etmeyelim. Sigara içiyor hoca. Ona çocuk teslim edilmez. Bu ne demektir? Yani biz çöplükte kurulmuş bir dispansere tedaviye götürdük çocuğu demektir. Olmaz. Ahlaklı, yürüyen Kur'an olacak hocamız. Bu hocayı nerede bulacağız? Bir önceki nöbetçilerin kapısına vuracağız. Bu hocalar nerede diyeceğiz. Önceki nöbetçilerin sorunu bunlar. Emniyet müdürlüklerinde okuttular Kur'an'ı hep. Hocaların kalitesi anlatılırken vurdu mu duvara yapıştırıyor vallahi dediler. Zannedersin ki bir okudu mu 7 kıraatle okuyor diyor. Vurdu mu duvara yapıştırıyor. Bu kitapta innehu lehudan ve rahmetun yazıyor. Bu hem hidayettir hem rahmet damlıyor. Rahmet! Senin vurduğun yerden kızılcık sopası işaretleri çıkıyor. Sen ne diyorsun? Böyle hocalara çocuk teslim etmeyelim. Ne yapacağız kardeşler? Önceki nöbetçileri mezarlarında rahatsız edeceğiz. Ne yaptınız siz? Hocalar nerede kardeşim? Nerede bu Kur'an mürebbileri? Nerede Kur'an'ın sevdalıları? Maaşı bile gözünü doyurmayan, onun bunun cenazesinde gözü olan insanlara Kur'an teslim ettiniz siz. Bu yanlıştı. Bir önceki nesil böyle değildi ama. Dağ bayır dolaştılar. Allah Süleyman Hilmi Tunağan'a rahmet eylesin arkadaşlar. Kur'an yasak. Elif cüzü hapishanelik bir şey. Tutmuş Haydarpaşa garında vagon kiralamış. Vagon. Vagona bütün biletlerini almış. Talebelerini doldurmuş. Gebze'ye kadar elif cüzü öğretmiş. Kontrolör geliyor gösteriyor biletleri. Elif cüzlerini açıyorlar. Dönüşte bu şekilde hoca yetiştirmiş. Hoca. Yapmak istedin mi vagonda da oluyor bu iş. Kur'an kursu yok, medrese yok. Şimdi otel gibi binalarda bir tane hafız çıkmıyor, bir tane ehli Kur'an çıkmıyor. Çaremiz ne o zaman? Evlerimizi Kur'an medresesi yapacağız. 3 kişi birleşeceğiz. Evimizi Kur'an odası diye bir oda yapacağız. O odaya genç, küçük, 3-5 yaşına kadar olan çocuklar için hanım hoca efendiler getireceğiz. Çocuklarımızı onlar Kur'an'la tanıştıracaklar. Ne yapacağız biz? Madem ki bu emniyet müdürlüğü gibi binalarda olmuyor, evlerimizde yapacağız. Evimizi, canımızı, her şeyimizi Kur'an'a feda edeceğiz. Biz bir gayret içerisinde olursak Allah da bize rahmet edecek. Bu zaten kolay arkadaşlar. Zaten kolay. Demek ki kardeşler Kur'an-ı Kerim'e ayırdığımız çocuklar, yani bu nöbetçilikle ilgili şeyleri söylüyorum, kesinlikle Kur'an yüzünden dayak yemiyor. Ama çocuk hakikaten hak etti dayağı. Olur mu? Olur bazen. Ne yapacaksın? Ben sana onun kolayını öğreteyim. O muhakkak bir pot kıracak. Mesela kompostoyu döktü. Giriş o zaman. Lan niye döktün bunu diye. Aslında sen o niye okumadın diye vur. Vuracaksan eğer. Ama baba vurmaz. Öğretmen vurmaz. Yani bir emniyet görevlisi, güvenlik görevlisi falan çağırman lazım. Vuran güç kaybeder arkadaşlar. Vurdukça yıpranırsın. Vurdukça yıpranırsın. Niye anneler çocuklarına söz dinletemezler de akşam babasına söylerler? Çünkü çocuk doğduğundan 5 yaşına gelinceye kadar 20 milyon defa yapma demiştir ona annesi. Onu yapma, bunu yapma, oraya tutma, kanun namelü, ceza kanunu gibi bir anne. Ceza kanunu gibi, savcı gibi yapma yapma. En yapmaması gereken şeyi söylediği zaman yapma sözü yıprandığı için çocuk yapar. Yapma deyince zevk için yapar zaten. Baba haftada bir eve geldiği için ya da akşamdan akşama geldiği için yapma sözünü ya 10 defa ya 15 defa kullanmıştır. Bu yapmanın yeğesi çıkmadan çocuk oturur zaten. Yani vurmak, tehdit etmek, yıpranmaktır. Bunu Kur'an üzerinden yapmayalım arkadaşlar. Kur'an'ımızı rahmet kitabı olarak tanıtacağız ama her birimizin yüzlerce sopa hatırası var Kur'an'dan. Bu rahmet kitabıdır yazıyor, hatıramız sopayla başlıyor. Bu doğru değil. Böyle yaparsak nöbet hatası işlemiş oluruz. Cinayet işlemiş oluruz. Allah affeylesin. Herkes böyle

böyle büyük iş, günah işledi, işte casustular, kötüydüler, o manada demiyorum. Şartları herhalde onu gerektiriyordu, o kadar yapabildiler ama bizim şartlarımız bunu gerektirmiyor. Arkadaşlar, Kur'an hocası bağırıyor çağırıyor, çocuk okuldaki öğretmenini hatırlıyor ki melek midir nedir, işte öğretmen mi melek mi, öyle bir şey. Hocayı hatırlıyor, sakallı, sert, böyle balyozlar elinde filan, işte kesiyor, doğuruyor. Hayır, hayır, öyle değil. Bunu yaparsak bu Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olur, Kur'an-ı Kerim'e zarar vermiş oluruz. Kur'an-ı Kerim bilgisayardan CD'si alınarak yaşamıyor arkadaşlar. Çocuklarımızın onu sevmesiyle yaşıyor. Allah'ın kitabı deyince gözü yaşaran çocuk istiyoruz biz. Hafız olursa ne ala, hafız olması şart değil. 2 dakikada yalnızsız bir sayfayı okudu mu bir insan, Kur'an'la ilgili farz görevi bitmiştir. Bir de namazda kılacak kadar 10-15 ayet bildi mi farz bu kadar arkadaşlar. Yani 2 dakikada baştan sona kadar hatasız Kur'an'ı okuyacak. Ondan sonra o gençken okur, evlenince okur, ihtiyarlayınca okur, senin mezarında okur, okur ayrı. Bir son meselemiz kardeşler, Kur'an'la ilgili. Kur'an-ı Kerim'in gördüğü zararlardan bir tanesi de ölülerle olan bağlantısıdır arkadaşlar. Şimdi bakınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her dakikası neredeyse kitaplarda var arkadaşlar. 23 senesinden dakika dakika elimizde bilgi var. Onun sağlığında, o vefat ettikten sonra ashab-ı kiram oturup da ölüye Kur'an okuduklarına dair bir bilgimiz yok arkadaşlar. Ölüye Kur'an okumak yok. Bu ölüye Kur'an işi ne zaman çıktı, ben size bunu söyleyeyim. Bundan 30-40 sene öncesine kadar köylerde filan imam olmazdı. Devlet böyle bir görev ihdas etmemişti. Hoca tutulurdu. İşte filan yerde, genelde de Karadeniz'den filan hocalar tutulurdu. Bunlara Orta Anadolu'da teneke usulü buğday verilirdi. Para filan kimse de yok zaten. İşte 100 tenekeye bir sene hocalık yapardı o. O da götürür onları zahirecilere satardı. Maaş buydu. Hocalar bir kısmı da İşte düşük 20 tenekeye çalışmak zorunda kalırlardı, işte hasat yok bu sene diye. O da zavallı ölüleri beklerdi dört gözle. Şimdi ölünce Bismillahirrahmanirrahim, Allah rahmet etsin. Etsin ama bunun namazı var, oruçları kılmamış olabilir, baban küfretmiş olur. Ay şöyle etti, bir liste çıkarıyorlar. Desene hoca, babam cennete giremez benim. Ya çok zor. Ne yapalım? Düşürelim bunları. Düşürelim. Düşürmek kelimesi Arapçada iskat demek arkadaşlar. İskat yapalım diyor. Nasıl yapacağın iskat? Yani bunun namazlarını düşüreyim diyor. Ey Allah razı olsun senden, düşür hoca. Oruçlar, orucu da düşür. Düşür de bunun da bir maliyeti var tabii. Tahakkuk makbuzunu getiriyor. İşte kaç sene yaşadı, şöyle yaşadı, böyle yaşadı. Namaz başı 5 lira, namaz başı 5 lira. Fakirin anası ağladı, o cehennemde yansın, zenginler satın aldı gitti. Buna iskat devir denir. Bunu yapmayanın dini çok tehlikeli. Çünkü hocanın işi iyi değil. Hoca çok kötü durumda, ekonomi berbat. Bir köyde az cenaze çıkıyorsa hoca ikinci sene gitmiyormuş oraya bir daha. Çok genç nesil, ölmüyor kimse. Gülmeyiniz, gülünç halimizi anlatıyorum arkadaşlar. Gülünç hale nasıl geldiğimizi anlatıyorum. Ne oluyor bu sefer? Hoca diyor ki işte bunun işte 70 sene yaşadı, 200 bin namazı, orucu vesairesi var. Her birine bir fitre. Ama sen bu kadar versen ulan bu köyün bütün arazilerini satman lazım. Sen ne kadar verebiliyorsun? İşte 1000 lira, verin şu 1000 lirayla al. Tamam, bu 1000 lirayı 1000 defa verdin mi ne yapar? 1 milyar yapar. Al ver, al ver. Her verişte gitti bir aylık namaz, bir aylık namaz. Melekler de zaten o anda nöbette değiller, göremediler bu oyunu, kurtuldu adam. Ticaret arkadaşlar, ticaret. Aynen böyle yaptı Yahudiler de, Yahudilik kalktı sonra. Sonra işte mesela o akşam toplanıp çevre köylerin de hocalarını çağır, birer Yasin mübarek, bir Yasin, bir Tebareke, sesi iyi olan da güzel bir dua. O dua Allah için de yapılmıyor, ev sahibi için yapılıyor, ev sahibi duysun diye yapılıyor. Bu rezillikler elimizdeki muazzam bu nimetin alınmasına neden oldu arkadaşlar. Şimdi bu süreç, hocaların parayla ilişkisi böyle başladı. Buna kitaplardan yamalama bir sürü fetvalar bulundu, edildi. Fakat bir kere sigaraya arkadaşken şaka başlıyor ya, çocuklar şakayla başlıyorlar, bir daha bırakamıyorlar. Şimdi hocalar hala bırakamadılar bu işi. Şimdi numara hazır tabii, talebeye veriyoruz filan. Hangi talebeye veriyor? Ümmeti Muhammed'in umudu talebeye bu pisliği yediriyor. Allah yardımcımız olsun. Kardeşler, Kur'an
bizden para istemiyor, gayret istiyor.

cihad istiyor. Paralar sizin olsun, çocuklarınızı Kur'an'a verin. Sakın 5 kuruş harcamayın ama Kur'an-ı Kerim'e çocuklarımızı ayıralım. Farz ayın kadar yeterli. Çocuğumuz 2 dakikada yalnızsız bir sayfayı okusun. Namaz kılacak kadar işte 20-30 ayet bilsin, farz ayın budur. O çocuk ondan sonra bakın Kur'an'ı bırakabiliyor mu bir daha? Rabbim bu büyük nimetin kıymetini bilerek yaşamayı, uğruna mallarımızı, canlarımızı, evlerimizi, evladımızı feda etmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum. Nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı. Çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin. Çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

سنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri,

Açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi.

olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذب

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Kardeşlerim, muazzez müminler, Ebu Cehil karargahında kaç birlik varsa Türkiye'ye saldırıyor. Bize saldırıyorlar. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Siz bir asır sonra insanlık adına, ümmet adına, Kur'an Hakim'in bu buyruğuna muhatap olup ayağa kalktığınızdan dolayı, sizde gevşeme, sizde korku hali olmadığından dolayı, ümmetin hakkını dava ettiğinizden dolayı üzerinize geliyorlar. Siz Allah Teala'nın huzurundasınız. Onun azameti önünde Allahu Ekber diyecek. Sonra buradan evinize, işinize gideceksiniz. Bir grup var ki onlar ayrılacaklar buradan. Belki bundan sonra onlarla görüşmemiz Allah Teala'nın huzurunda Peygamber Aleyhisselam'ın sancağı altında olacak. Yani kardeşlerim var, mezun olup ayrılıp gidecek kardeşlerim var bugün aranızda. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye musabı gönderdiği aşk, iman ve heyecanla gidecekler. Okullarında, üniversitelerinde, fakültelerinde kapı kapı dolaşacaklar. Allah ve Resul davasını anlatacaklar. Yalnız kalacaklar belki. Fakat yalnız kalma hallerine sevinecekler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Allahu Ekber dediğinde yanında kimseler yoktu. Yalnız başlamıştı, yalnız yürümüştü. Belki ardında koştukları kahramanlar olacak. Okulda, lisede muallim olarak atandıklarında bu Saad olur diyeceksiniz. Ardında koşacaksın. Her gün ona derdini, davanı anlatacaksın. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dayken ümmet dağılmıştı, parçalanmıştı. Hamzalar, Enesler şehit olmuştu. O zaman öteden beri Saad koşmuştu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı, İslam'ı, imanı koruyabilme adına sadağında ne kadar ok varsa atıyordu o gün Saad. Peygamber aleyhissalatu vesselam İrmi ya Saad, İrmi ya Saad, fidâke ebi ve ummi. Anam babam yoluna feda olsun, at Saad diyordu. Medine'yi koruma ödevini Allah bugün sana verdi. Belki Saad olacaksın, belki Saadları arayacaksın. Onları belki hainler alacaklar. İçeriden hainler, dışarıdan hainler. Koparacaklar onları, gülleri koparacaklar toprağından. Kız çocukları olacak. Onlara anlatacaksın. Fakat katiller onları moda kuyularına atacaklar. Cehennemin ateşlerine atacaklar. Yapmayın diyeceksin. Feryadın arşalayı inletecek. Öteden beriden sosyalizmaya, komünizmaya inananlar. Bu öğretmen, bu muallim yobaz diyecekler. Üzerine gelecekler. Yalnız olduğunu hissedeceksin. Belki seninle aynı okuldan mezun olanlar. Onlar faşizmaya, onlar sosyalizmaya mahkum olacaklar. İslam'ı anlatmaya memur olan okullarda PKK'yı, dinsizliği, eşkıyalığı anlatacaklar bu ümmetin çocuklarına. Ebu Amir olacaklar, İbni Übey olacaklar. Faşizmi, ırkçılığı anlatacaklar. Katil olmaya, dağa çıkmaya çağıracaklar. Yine yalnız kalacaksın. İşte o zamanlar belki ülkenin çok daha ötelerinden, belki okyanusların ta uzaklarından birileri konuşacaklar. Birileri dua edecek. Birileri ellerini kaldıracak. Efendimiz Aleyhisselam'a dua ettiği gibi. Hira'dan gelmişlerdi. O büyük ödevi, o büyük vazifeyi almıştı. Evdeydi, titriyordu. Hatice annemiz yanına geldiler. Kella dediler. Kella, vallahi ma yuhzike Allahu ebeden. Allah'a yemin olsun ki hayır dedi Hatice. Hayır, Allah'a yemin olsun. Allah seni yalnız bırakmayacaktır. Allah seni mahcup etmeyecektir. Başka bir rivayetinde. Kella, vallahi ma yuhzinuke. Yemin olsun ki Allah seni hüzünde bırakmayacaktır. Orada yalnız başına olmayacaksın ya Muhammed diyordu. Peki neden? Hatice annemiz radıyallahu anha, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama neden kella vallahi ma yuhzike Allahu ebeden, yemin olsun ki asla Allah seni mahcup etmeyecek, neden diyordu? Devamında Hatice annemiz radıyallahu anha inneke letasilur rahim,

Çünkü sen sıla-i rahim yapıyorsun. Benim malımla ticaret ediyorsun. Şam'a gidiyorsun, alıyorsun, satıyorsun ama akrabana, ama fukaraya veriyorsun. Vatasdukul hadise. Sen doğru konuşuyorsun ya Muhammed. Söz veriyorsun. Biriyle falan yerde buluşacaksın. Adam gelmiyor. 3 gün taşın üzerinde duruyorsun. Adamı bekliyorsun. 3 gün sonra gelince diyorsun ki: "Neden bana bu zulmü, bu cevru cefayı yaptın? Mundu selasin entaziruk." Tam 3 gündür seni burada bekliyorum. Sen ve teksibul madume. Fakir olanları, yolda kalanları zengin yapıyorsun. Malımı onlara dağıtıyorsun. Ve tahmilul kelle. Yetimlerin, dul kadınların, kimi kimsesi olmayanın yükünü sen taşıyorsun. Ve takri daife. Misafirleri sen ağırlıyorsun. Alıyorsun, evime getiriyorsun. Mekke'de nerede bir garip, nerede bir yalnız var? Kucağını sen açıyorsun. Kella. Vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Aya nizam veren, güneşe nizam veren Allah'a yemin olsun ki Allah seni çıkmış olduğun bu yolda yalnız bırakmayacak ya Muhammed. Efendimiz Aleyhisselam yürüdüler, yalnızdılar. Sen de yürüyeceksin, yalnız olacaksın. Allah ve Resul düşmanları karşında duracaklar. Cehennem gibi duracaklar. Ebu Cehil bütün birlikleriyle senin üzerine gelecek. Hamzalar gelecek oradan. Ömerler gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yola çıktığında önce Ali bin Ebi Talip gelmişti. Küçüktü ama büyüklerin yapamadığını yapmaya gelmişti. En zor zamanında Allah Hamza'yı göndermişti ona. Ömer'le 40 kişi olmuştu. Kabe'deydi. Allah'ın huzurunda Allahu Ekber diyordu peygamber. Sen onun izinde yürüyeceksin. Sağına bakmadan, soluna bakmadan, Monar Ozan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğu halde gideceksin. Allah Resulü çıktılar, ashab-ı kiram geldi. 23 yıl sonrasıydı, Rabbine gidiyordu. En son anlarını yaşadı dünyada. Geride bir nesil bırakmıştı. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın kendilerinden razı olduğu Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri bırakmıştı. Kim bilir onlar. Allah Resulü Aleyhisselam Rabbine giderken Hazreti Hatice annemizin 23 yıl önceki sözünü hatırlıyorlardı. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Allah'a yemin olsun ki hayır, Allah seni bu yolda yalnız bırakmayacak. 23 yıl önce Hatice annemiz bunu söylerken kimseler yoktu Allah Resulü'nün huzurunda. Önünde, sağında, solunda, arkasında. Ama Rabbine giderken arkada bir nesil bırakmıştı. Bu dava, bu kavga böyle devam etti. Hep ümmetin yükünü omuzlananlar geldi. Alimler, salihler, sıddıklar onlara geldiler, dediler ki: "Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda." Yemin olsun ki Allah sizi bu yolda bırakmayacak. Çünkü tahmilul kelle, yetimlerin, mazlumların yükünü omuzladınız. 1071-26 Ağustos, bugün Cuma günüydü. Yıllar önceydi. Mazlumların, yetimlerin, dulların yükünü omuzlayan bir kumandan vardı, Sultan Alparslan. Diyojen'in ordusu bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre 600 bin ya da 100 bin. Büyük bir birliktelikle, güruhla geliyorlardı. İslam'ı ortadan kaldıracaklardı. Alparslan'ın ordusunda ise bazı kaynaklara göre 13, 20 ya da 40 bin Müslüman vardı. Halife'ye mektup gönderdi. Dünya koptu, üzerimize geliyor. Mazlumların, biçarelerin yanında yer aldık diye geliyorlar. Halife o gün mektup yazmıştı. Alem-i İslam'ın bütün camilerine göndermişti. Cuma'da okunacak, Alparslan'a, İslam'ın ordusuna dualar edilecek demişti. Halife o gün duasında camilere gönderdiği metinde diyordu ki: "Ya eyyühellezine amenu, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim." Sizi elim bir azaptan kurtaracak yoldan bahsedeyim mi?
tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune. Allah'a iman, Resulüne iman edersiniz. Sonra onun yolunda malınızla, canınızla cihad edersiniz. Ya Rabbi diyordu halife, Alparslan ordusuyla, askeriyle gecesini gündüzüne kattı. Onlar senin yolunda cihad ediyorlar. Senin yolunda cihad edenlere sözün var. Onları muzaffer kıl Allah'ım diye dua ediyordu. Ümmet o gün 26 Ağustos'da camide, minberde Arap'ı, Kürd'ü, Türk'ü, Alparslan'ın ordusu, küfre, Roma'nın ordularına karşı muzaffer olması için dua ediyordu. Alimler dedi ki Sultan Alparslan'a, cuma günü çıksan Roman Diyojen'in ordusunun karşısına. Saf oldular, Malazgirt'te Muş'taydılar. Beyaz cübbesini üzerine aldı. Askerlerin önüne geçti. Ellerini kaldırdı, ya Rabbi, bu ordu senin ordun. Bu sancak senin sancağın. Senin dini mübin İslam'ını korumak için buraya kadar geldik. Azametinin karşısında yerdeyiz, yüzümüzü yere sürüyoruz ya Rabbi. Eğer bu sözümde hakikat üzereysem bize zafer ver. Yok sana ve yoluna ihanet ediyorsam bizi burada helak eyle Allah'ım. Sonra geriye döndü. Yüz binlerin karşısında cihad edecek 13 bin askerine ya da 20 bin mücahide döndü. Bugün sultan yok. Bugün hüküm Allah'ın, emir Allah'ın. Dileyen dönebilir, dileyen gidebilir, ayrılabilir. Kalanlara şehadet var. Geriye gidenlere, ayrılanlara zillet var. Üzerimdeki şu beyaz cübbe kefenim olacak. Atımın kuyruğunu bağlıyorum ve cumadan sonra Roman Diyojen'in ordusunun içine Allah'tan şehadeti isteyerek giriyorum dedi. O gün ümmetin elleri duadaydı. Allah 1071'de 26 Ağustos cuma günü bu ümmete küfrün o büyük ordusu karşısında muhteşem bir zafer ihsan etti. Çünkü Alparslan tahmilül kelle, yetimler için, mazlumlar için, dul kadınlar için oraya çıkmıştı. İmanı, İslam'ı koruyacaktı. Hatice annemizin sözü onun kulaklarındaydı. Kella vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Allah insanlığın, mazlumların, yükünü omuzlayanları, yolunda cihad edenleri zelil etmeyecek. Ve sonra Osmanlı geldi. Bir kartal gibi kanatlarını gerdi. Küfrün önünde tam 6 asır cihad etti. Ümmeti korudu, mazlumları korudu. Cezayir'den Barbaroslar kalktılar, İstanbul'a geldiler. Savaşmadan Devlet-i Aliye'ye girdiler. Filistin'de, Alem-i İslam'ın pek çok şehrinde Osmanlı'nın sancağı savaşmadan dalgalandı. Onun himayesine girdiler. 6 asır ümmeti korudu. Anadolu'dan buğdayı aldı, Afrika'ya gönderdi. Sonra içeride dışarıda hainler oldu, dağıldı, parçalandı. O parçalanmanın ardından bir asır geçti. Şimdi sen Afrika adına, Kudüs adına, Arakan, Doğu Türkistan, Bağdat, Şam adına, bütün mazlumlar adına yeniden ayağa kalkıyorsun. Sultan Alparslan'ın durduğu yerdesin, Söğüt'tesin. Ve la tehinu ve la tahzenu. Allah Teala'nın bu hitabına nail oldun. Fakat unutma. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu yolda musibetler gelecek. Malınla, canınla, her şeyinle sınanacaksın. Eğer verdiysen Hamzaları, Enesleri, Musabları şehit olarak verince senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi diyeceksin. O zaman önünden engeller kalkacak. Allah bütün engelleri kaldıracak. Yürüyeceksin. Yemen'den dönen bir kardeşim, Vanlı bir kardeşim anlattı dün. Dedi ki, Yemenli bir ihtiyar bana nereli olduğumu sordu. Türkiye'li deyince neden ayağa kalkmıyorsunuz? Neden Alem-i İslam'ın başına geçmiyorsunuz? Belki bir asır önce
Onların içinde yaralar vardı. Ama Osmanlı gittikten sonra alimi, mütefekkiri, tarihçisi Osmanlı olsaydı alemi İslam çiğnenmeyecekti. Mazlumlar, mustazaflar, yetimler bu halde olmayacaklardı. Şimdi senin yolunu bekliyorlar. Sri Lanka'da çobanlar, Afrika'da onlar dağ başlarında, Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den mağduriyet haberlerini aldıkça

Osmanlı'nın çocuklarının yolunu ne zaman açacaksın ya Rabbi diyorlar. Hani Alpas sana nasıl dua ediyorlardı? Sen bugün şu kadar şehit verdin. Ama yine senin için dua ediyorlar. Bedir'i olacak, Uhud'u olacak. Hendek'ten yürüyeceksin Mekke'nin fetihlerine. Bedeller ödeyerek, Hamzaları, Enes'leri vererek gideceksin cennete. Hazır olacaksın. Üzerindeki beyaz cübben Alpaslan gibi şahit ol, kefen olsun diye giydik ya Rabbi diyeceksin. Öyle çıkacaksın meydan yerine. Unutma, sen birkaç adım attın, birkaç tank gönderdin Suriye'ye. Bayrağın orada dalgalanınca bir asırdır emperyalizmanın acısını şu şekilde bu şekilde yaşayan mazlumlar Muhammed'in ordusu yardıma imdada geldi diye seviniyorlardı. Tekbir getirip secdeye kapanıyorlardı. Eğer sen kardeşim o orduya, o imana yeniden sahip olabilirsen, yani yürürken oradan üzüm almışsın, sonra oraya, bunun sahibi buraya gelir, hak var, hukuk var diye akşeyi asmışsın ya oraya. Vesta'inu bis sabri ve salah. Allah'tan yürürken onun yolunda namazla, sabırla yardım istiyorsan, o yolda kalıyorsan, kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Yeniden Kur'an'ın bu ayeti tecelli edecek. Yeniden azlar çoklara galip olacak Allah'ın inayetiyle. Göreceksiniz. Eğer siz, eğer biz, üzerimizdeki ey ilim talebesi kardeşim, gittiğin yerde üzerine aldığın şu cübbeyi giyerken, ya Rabbi eğer senin yolunda hakkı, hakikati ilan ederken dinsizler, kafirler, Ebu Cehil'in çocukları yoluma çıksalar, geriye dönmeden, sağa bakmadan, soluma bakmadan cennete yürüyeceğim, şahit ol ya Rabbi, şu beyaz cübbeyi üzerime kefen olsun diye giydim diyorsan, göreceksin Allah yeniden dünyaya karşı büyük zaferler ihsan edecek. Kafirler mağlup olacak. Ebu Cehil'in birliklerini dağıtacaksın. Sen yapacaksın. Meydan yerine ineceksin. Musab olacaksın. Ammar olacaksın. Hamza olacaksın. Sen yapacaksın. Ayağa kalk Müslüman. Uyuma diyeceksin. Dünya üzerimize geliyor. İşte her yerde tuzaklar var. Ebu Cehil'in çocukları var. Teslim olma. Çökme. Yuriduna en yutfi'u nurallahi bi afahihim ve yaballahu illa yutimma nuruhu velau kerihel kafirun. Allah nurunu belki seninle tamamlayacak. Üzülmeyeceksin, gevşemeyeceksin. Allah'ın nusretiyle yürüyeceksin. Onların arkasında Amerika olsa, küresel eşkıya olsa, onlarla beraber yürüseler, sen Afrika'daki, sen Doğu Türkistan'daki, Bağdat'taki, Şam'daki, Türkiye'ye aldığın yükünü taşıdığın 3 milyon muhacirin duasıyla yürüyorsun. Onların arkasında zalimler, onların arkasında Ebu Cehiller, senin arkanda mazlumların duaları var. Allah seninle beraber. 15 Temmuz gecesinde ümmetin alimleri öyle yazıyorlardı. Şimdi de öyle dua ediyorlar. Diyorlardı ki 15 Temmuz gecesinde 90-80 yaşındaki alimler Twitter'daki hesaplarına Hazreti Hatice'nin ifadesini, Allah Resulü Aleyhisselam'ı teselli noktasındaki cümlelerini yazıyorlardı. Ve diyorlardı ki kella vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Ey Türkiye halkı, ümmet, mazlumlar, muhacirler size koşuyorlar. 3 milyon yetimin, Suriyeli muhacirin yükünü siz omuzladınız. Allah sizi mahcup etmeyecektir. Allah sizi düşmanın önünde ezdirmeyecektir. Ümmet adına ayağa kalkacaksınız. Çünkü siz ümmetin yükünü taşıyorsunuz. Göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam, Hamzaları, Enesleri verdiler. Mekke'nin fethinde ellerini kaldırdılar ve buyurdular ki La ilahe illallah vahde sadaka va'de ve nasara abde ve a'azza cunde ve hazamel ahzabe vahde. Allah'tan başka ilah yok. Allah zafer vadinde hulfetmedi. Onu yerine getirdi. Mekke'nin fethini bize ihsan etti. Kulun

Yardım etti, ordusunu muzaffer kıldı. Küresel eşkıyayı Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu önünde hezimete uğrattı. Göreceksiniz, bu duaları bu ümmet, bu millet yeniden yapacak. Vesta'inu bis sabri ve sala. Allah'tan namazla, sabırla zafer isteyiniz. Ey İslam'ın talebeleri, cübbeleriniz Sultan Alparslan gibi üzerinizde kefen olsun ve büyük zaferleri bekleyin.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşi.

hayretim görünür. O an korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım. Yetiş can Ahmet'im.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleri, makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler, bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan, ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı, yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

ربنا يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Hakim bize dirilişin önderlerinden bahseder. Febihudâhu muktedi, Peygamber aleyhissalatu vesselama, onun yolundan izinden gidenlere de direnişin ve dirilişin kahramanlarına uyun. Onlar gibi mücadele edin emrini verir. İbrahim aleyhisselam, İnne İbrahime kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Yalnız başına bir ümmetti İbrahim. Kâniten lillâhi hanîfâ. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Azze ve Celle'ye ram olan, onun emirlerine, onun talimatlarına, onun buyruklarına teslim olan yalnız başına bir ümmetti Hazreti İbrahim aleyhisselam. Nemrutlara, zalimlere nasıl direneceğini Müslümanlara Allah Resulü aleyhisselamın gençlerine öğretti. Keldanilerin içindeydi. Babası, atası, kimler varsa çevresinde hepsi putlara inanıyorlardı. Ya ebeti lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a. Babacığım dedi, seni duymayan, görmeyen bu varlıklara, işitmeyen varlıklara neden ibadet ediyorsun? Babam dedi, sana gelecek zararları defedemeyenler, taşlar, yıldızlar, güneş, ay, neden onların önünde eğiliyorsun? Direndi Hazreti İbrahim, babasına, atasına, Nemrut'a karşı direndi. Sonra odun topladılar, yanacak İbrahim dediler. Uffil lekum ve lima ta'budune min dunillah. Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa yuh olsun onlara dedi Hazreti İbrahim. Yalnızdı, sağına bakmadı, soluna bakmadı İbrahim aleyhisselam. Allah vardı, yer ve göklerin sahibi, ona tevekkül etmişti. İnne İbrahime kâne umme. İbrahim yalnız başına bir ümmetti. Bütün hayırları, bütün bereketleri kendinde toplayan, Allah ve Resulü yolunda direnen, dirişin kumandanı İbrahim, ona bakacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetine önder olarak, üsve-i hasene olarak, Nemrutların karşısında duracaklara Kur'an-ı Hakim onu gösteriyordu. Ateşi yaktılar, İbrahim aleyhisselamı içine attılar. Kunna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ateş her şeyi yakardı ama İbrahim aleyhisselam ateşin içinden selametle, sükunetle ayrıldı. Çünkü Allah azze ve celle ateşe emretmişti. Her şeyi yakıyordu ama İbrahim'i yakmayacaktı. Ve necceynâhu ve lûdan. Onu kurtardık. Bir de o kavmin içinde, keldanilerin arasında ona inanan Hazreti Lut aleyhisselam vardı. Kurtardık onları, ayrıldılar. Kale inni zahibun ila rabbi. Rabbime gidiyorum dedi İbrahim. Keldaniler, bu şehir sizin olsun. Ama geleceğim, ama döneceğim. Bu hesaplaşma bitmeyecek. Arkanızda bütün zalimler, Nemrutlar olsa da, İbrahim yalnız olsa da, yanında sadece Lut olsa da, şimdi Rabbime gidiyorum. Ona özgürce kulluk yapacak, ibadet edecek yerlere gidiyorum. Ama ey keldaniler, İbrahim gelecek, bu mücadele burada bitmedi dedi Hazreti İbrahim. Filistin'e gitti, Nablus'a gitti, oradan Mısır'a geçti, döndü Filistin'e geldi, Hacer'i aldı İsmail'le beraber, Mekke'ye geldi. Kabe'nin olduğu yerde kalıntılar vardı. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Hacer anamızı oğlu İsmail'le beraber bıraktı. Dönerken arkada kadın ağlıyordu Hacer aleyhisselam. Diyordu ki, İbrahim, bizi buraya bir kırba suyumuz var, bir avuç hurmamız var, şu dağların arasına bir kadınla çocuğu bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor. Arkadan bir kadın ağlıyordu. Hacer ağlıyor. İsmail küçücüktü. Hazreti İbrahim aleyhisselama, Allahu emereke bihada, şu dağların arasına, Kabe'nin kalıntılarının olduğu yere bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince, gözü yaşlı peygamber İbrahim aleyhisselam geriye döner.
Allah emretti deyince Hazreti Hacer anamız İden la yudayyuna. Şimdi gidebilirsin İbrahim. Eğer Allah emrettiyse gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp rızkını gönderen Allah Azze ve Celle Hacer'i, İsmail'i unutmayacak dedi. Sonra ve iz yerfu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam döner. Oğlu İsmail'le Kabe'nin duvarlarını yükseltir. Keldaniler, etrafta kimler varsa onları Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya davet eder. Kur'an Hakim İbrahim'den, onun oğlu Allah'a kurban olan İsmail'den bahseder. Yani der ki, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, İbrahim olursanız bu yolda, İsmail olur kendinizi kurban ederseniz, kadınlar, analar, bacılar, sizler Hacer olursanız, Allah yoluna teslim olursanız, Nemrutlar çökecek, Keldaniler çökecek, Kabe'nin duvarları yükselecek, Allahu Ekber diyenler yükselecek. Kardeşlerim, Kur'an Hakim bize İnne İbrahim kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Yalnız başına bir ümmet olarak Hazreti İbrahim anlattı. Bu ümmet 14 asırdır çocuklarına İbrahim dedi. İbrahim olacaksın. Yani Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda, ümmeti kuşattıklarında, sardıklarında, keldanilerin içinde yalnız başına direnen bir İbrahim vardı. Uffillekum velima ta'budune min dunillah. Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa onlara da size de yuh olsun diyen İbrahim var. Sana onun adını verdim. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda meydan yerine koşacaksın. Salaları duyacaksın. Allahu Ekber'i duyacaksın. Ardına bakmayacaksın. Sağına bakmayacaksın. Soluna bakmayacaksın. İbrahim olacaksın. Yalnız başına Allah ve Resul davasını muhafaza edeceksin. Ben varsam diyeceksin. Bu bedende bu ruh varsa diyeceksin. Bu sancak, bu bayrak, Kur'an-ı Hakim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu çiğnenmeyecek diyeceksin. İbrahim gibi yürüyeceksin. Analarımız, atalarımız, babalarımız 14 asırdır İbrahim dediler. İbrahim gibi meydan yerine koşacaksın dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam İbrahimler yetiştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşmamak için Medine'ye geldiler. Fakat üzerine yürüdüler. Allah diyen bir bırakmayacaklardı yeryüzünde. Hamza İbrahim oldu Bedir'de. Ömer İbrahim oldu. Sayıları azdı. 312 kişiydiler. Ama aslan gibiydiler. Küfür 1000 kişiydi karşıda. Betaran ve riyaen nas. Şımarıktılar. Yeryüzünde, Medine'de, civarında Allah'a secde eden bir bırakmayacaklardı. Ama onların peygamberleri vardı, ellerini kaldırmıştı. Allahümme in tehlike dil ensabe. Felen tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi, şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. İz testagîsûne rabbekum fescâbe lekum enni mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifîn. Melekler geliyor.

Gördü semadan, önce 1000 sonra 3000, 5000 melek geldi Bedir'e. Ömerler, Hamzalar, Enesler, Musablar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri. Zarfta isimleri farklıydı fakat o gün Bedir'de her biri bir ümmetti. Hepsi İbrahim gibiydi. Biz varız ya Resulallah diyorlardı. Allah onlara o gün Bedir'de büyük bir zafer ihsan etti. Uhud'a geldiler, Hamzaları şehit ettiler, Musabları, Enesleri şehit ettiler. Bedir'e gidememişti, Efendimiz Aleyhisselam'ın çevresinde elini kaldırıyor. Yine gelseler de Allah ve Resul davasını korusam diye. Minel mu'minina ricalun sadaku ma'ahedullaha aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ. Ruhunu canını verenler vardı, Enes bin Nadır gibi Uhud'u bekleyenler, şehadet için Uhud'un yolunu gözleyenler vardı. Onlar düştüler, Enes düştü, Hamza düştü. Bitti dediler, İslam'ın kalesi düştü dediler. Bundan sonra yeryüzünde Allah diyen kimse kalmayacak dediler. Erkekler yere düşünce meydan yerine İbrahim yürekli kadınlar çıktı. Onları görünce dersiniz ki, eğer bunlar kadınsa yeryüzünde erkek kimdir? Ummu Umare koştu öteden. Peygamber aleyhissalatu vesselam, etrafında erkekler dağılmış, oklar onu hedef almıştı. Ona doğru geliyordu bütün oklar. Meltefettu yeminen ve la şimalen illa raeytuha tukatilu indi. Sağıma bakıyordum, soluma bakıyordum. Her baktığım yerde onu görüyordum. Bir kadın vardı, Ummu Umare. Soldan gelen oklara göğsünü siper eden Ummu Umare. Eğer sağdan oklar geliyorsa oraya koşuyordu. Önden oklar geliyordu peygambere. Aleyhissalatu vesselamın önünde bir kadın vardı o gün Uhud'da. Ummu Umare duruyordu. Erkekleri şehit etmişlerdi. Fakat inne İbrahim'e kâne ümme. İbrahim yalnız başına bir ümmetti. Şimdi Ummu Umare vardı. Yalnız başına Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı koruyan Ummu Umare. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onun kahramanlığını, onun Hazreti İbrahim yürekli oluşunu, destan yazışını şu kadar zaman sonra kıymetlendirirken buyurmuşlardı ki, ya Ummu Umare, men yutiku ma tutikine. Senin yaptığını hangi erkek yapabilirdi ki Ummu Umare? O gün bir aslan gibiydin Ummu Umare. Sağımda, solumda, önümde, arkamda, nerede oklar gelirse seni o oklara göğsünü siper eder halde görmüştüm Ummu Umare. Allah sana öyle büyük makam ihsan etti ki o makam hangi erkeğe nasip olabilir Ummu Umare buyurdular. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam İbrahimler yetiştirdi. Ne zaman bu ümmet zorda olsa, darda olsa, İbrahimler meydan yerine çıktılar. Büvehiler Abbas halifesini esir aldılar. Ehl-i sünnet ulemasını dar ağacına gönderiyorlardı. Ömer'e, Ebu Bekir'e radıyallahu anhuma, sahabeye sövüyorlardı. Müslümanlar ağlıyorlar. Bağdat işgal altında, Mısır'da Fatimiler var. Onlar da sahabeye sövüyorlar. İslam'ın büyük şehirlerini Şiiler, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının düşmanları, İslam'ın hasımları istila etmişti. Mazlumlar biçareler, ya Rabbi, İbrahimlerin gelmeyecek mi? İbrahim yürekliler ne zaman meydan yerine çıkacaklar? Madem bu dava kıyamete kadar payidar olacak. Onlar yalvarıyorlardı ki doğu tarafından Allah bir milleti imana, İslam'a sancaktar olsun diye batıya doğru sevk ediyordu. Tuğrul Bey geldi. Selçukluların kumandanı Tuğrul Bey. Esaretteki Abbas halifesine, biz Allah ve Resul davasının emir erleriyiz. Allah bizi cihada memur kıldı dedi. Büvehi tehlikesini ortadan kaldırdılar. Sonra alpaslanlar geldi, küfürle hesaplaştılar. Aradan şu kadar zaman geçti, Moğollar geldi. Yine yıkıldı bu ümmet, yine dağıldı bu ümmet. Osmanoğulları geldi. Süleyman Şah soyundan Ali Osman'ı gönderdi Allah Azze ve Celle.
hesaplaşmayı Rumeli'ye, batıya taşıdılar. Bir kartal gibi ellerini kanadılar.

ayaklarını gerdiler. Biz varsak, biz hayattaysak dediler. Kudüs'ü çiğneyemezsiniz. Buradan Mekke'ye, Medine'ye giremezsiniz dediler. Tam 6 asır Allah ve Resul davasını muhafaza ettiler. Sonra Kartal'ın kanatları kırıldı. Bitti bu ümmet dediler. Osmanlı sahneden, Osmanlı tarihten çekildi dediler. Alemi İslam'ı leş kargaları gibi silah ettiler. Maraş'a da geldiler. Anadolu'nun şehirlerine çıkarmalar yaptılar. Önce Maraş'a İngilizler geldi. Sonra Fransızlara bıraktılar. Ermenilerle Fransız sokaklarında dolaşıyorlar, nara atıyorlardı. Bir hamamdan yüzü peçeli 3 tane Anadolu anası çıkar. Ummu Umare'nin çocuklarıdır onlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yetiştirdiği İbrahim yürekli kadınlar. Fransızlar Ermenilerle beraber onların üzerine çullanırlar ki oradan çakmakçı Said koşar. Silahı yoktur ama Benu Kaynuka hadisesini dinlemiştir. Allah Resulü aleyhisselamın kadın öğrencilerinden bir tanesi. Yahudinin Benu Kaynuka'nın çarşısına gider. Oturur çarşafıyla. Sonra bir Yahudi gelir, ayağıyla örtüsüne basar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kadın öğrencisi ayağa kalkınca üzeri açılır. Yahudiler onu o halde görünce gülerler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın iffet abidesi, öğrencilerinden birisi cenneti görerek koşar, Yahudileri öldürür ve sonra onu orada şehit ederler. Çakmakçı Said, silahı yoktu. Çorbacıydı onlar, çaycıydılar, esnaftılar, kalfaydılar, inşaat ustasıydılar ama İbrahim yürekliydiler. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Sadece Allah'a kul olacaklar, sadece onun önünde eğileceklerdi. Saldırdı o 3 tane çarşaflı bacımızı, kardeşimizi, anamızı kurtarmak için. Gavur oğlu gavur dedi onlara. Bacılarımı bırakın dedi. Çakmakçı Said'i şehit ettiler. Sütçü imam diyorlardı. Sütçüydü, adı da imamdı. Sütçülük yapardı, adı imamdı. Onun için kendine sütçü imam derlerdi. O hadiseyi görünce kenara köşeye çekilmedi. Yalnız başınaydı sokakta. Ama biliyordu ki Kur'an-ı Hakim ona yalnız başına ümmet olan İbrahim'den bahsetmişti. Aldı silahını, bastı tetiğe. Öldürdü Fransızı. Sonra Maraş'ta bir diriliş başladı. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Onlar Osmanlı tarihten, Osmanlı sahneden çekiliyor. Bundan sonra yeryüzünde Allahu Ekber diyecek kimseler kalmaz, kalmayacak dediler ki ordularımızın dağıldığı gün meydan yerine çakmakçı Saidler, süt satan imamlar indiler. Biz varsak bu toprakları çiğneyemezsiniz, çiğneyemeyeceksiniz dediler. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse dünyanın hangi gücü, hangi ordusu karşınızda durabilir ki? Kur'an-ı Hakim onlara bu talimatı vermişti. 93 harbi. Önce Ermeniler ihanet ettiler. Aziziye tabyasına girdiler. Osmanlı askerlerini şehit ettiler. Ardından Moskov geldi. Orada ne kadar askerimiz varsa onları da şehit ettiler. Sadece bir tane yaralı Osmanlı neferi Erzurum'a kadar koştu. 15 Temmuz gibiydi. Bir gece yarısı. Uyanın Erzurum dedi. Moskov geliyor. Allah ve Resul davası tehlikede dedi. İmamlar Erzurum'da 93 harbinde. Minareye koştular. Salalar okudular, ezanlar okudular. Allah ve Resul davasına imdat eder misiniz dediler. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse kimler önünüzde durabilir ki? İn tansurullaha yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah'ın vaadi var. Allah size yardım edecek. Analar, kadınlar, çocuklar, bacılar Erzurum'da gece yarısı salalarla, ezanlarla evlerinden çıktılar. Analarımız o gün 93 harbinde satırlarını, baltalarını aldılar. Nene hatunumuz
O yıllar itibariyle 20 yaşındaydı. Küçücük bir yavrusu vardı. Bir gün önce kardeşi kucağında şehit olmuştu. Ondan kalan mavzerini aldı. Kasa turasını aldı, 20 yaşındaydı. Yavrum dedi, sen bana Allah'ın emanetisin. Şimdi seni de Rabbime bırakıyorum. Ben de Aziziye tabyalarına gidiyorum. Erzurum koşuyordu Allahu Ekber diyerek. Onlar gelişmiş silahlarıyla Erzurum'un analarına, kadınlarına, ihtiyarlarına o gün 15 Temmuz'da olduğu gibi kurşun yağdırıyorlardı. Öndekiler şehit oldular. Fakat Nene Hatunlar durmadılar. Koştular, gittiler. 1000 Müslüman o gün şehit oldu Erzurum'da. Aziziye tabyaların önünde. Fakat 2600 Moskov Rus askerini öldürdüler. Aziziye tabyalarını Nene Hatunlar baltalarıyla, kazmalarıyla o gün geriye aldılar. 20 yaşındaydı Nene Hatun. Fakat Kur'an-ı Hakim ona İbrahim olmaktan bahsetmişti. Hocalar vardı, Uhud'daki Ummu Umare'yi anlatmışlardı. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edeceklerdi. Eğer erkekler şehit oldularsa o zaman meydan yerine kadınlar çıkacaklardı. Ummu Umare'nin yaptığı gibi Allah ve Resul davasını koruyacaklardı. Anadolu'ya farklı yerlerden çıkarmalar yapıyorlardı. Erkekler cephelerde, kadınlar da mermi taşıyorlardı. Onlardan bir tanesi Şerife bacıydı. İnebolu'ya gidiyor, kanlı arabasıyla Kastamonu'ya silah taşıyordu. Şubat ayıydı. Almıştı mermileri, İstanbul'dan gelen mermileri. Kanlı arabasıyla çekiyor. İnce bir yorganı vardı, bebeğinin üzerine, kurşunların üzerine sarmıştı. Kastamonu'ya kadar yaklaştı, gecenin yarısı. Şubat ayıydı. Orada donu verdi Şerife bacımız. Sabah olunca karargahın askerleri dışarıya çıktılar. Uzakta karın altında bir kanlı arabası gördüler. Koştular, koştular. Şerife bacı küçücük yavrusuyla üzerindeki çarşafıyla orada şehit olmuştu. O anaların emanetidir. Şimdi şarkıcılar anadan uryan bir halde namus yobazları, belediyeler finanse ediyorlar, sahneye çıkıyorlar. Kim? O halde Şerife bacıların, Nene Hatunların, sütçü imamların yurdunda namus yobazlarını finanse ediyor, sanat diye sahnelere çıkarıyor, Nene Hatunların kemiklerini titretiyorsa, kim buna seyirci kalıyorsa, kim buna alkış tutuyorsa, kıyamet gününde kefensiz yerin altında yatanlar, şühedamız, Şerife bacılar, Nene Hatunlar, vallahi iki elleriyle o hainlerin yakasında olacaklar. O halde sen Şerife bacının evladı, Nene Hatunların, sütçü imamların evladı, çiğnetmeyeceksin bu aziz vatanı, çiğnetmeyeceksin. İbrahim olacaksın. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillahi hanifa. Sağına soluna bakma, önüne arkana bakma. Allah seninle beraber olursa, Allah'ın güç ve kuvveti senin yanında olursa, kim seni durdurabilir ki? Kim sana engel olabilir ki? Kardeşlerim, 15 Temmuz akşamında yine önceki akşamlar gibiydi. Yine Ebu Cehil karargahlarından emir alanlar vardı. Üveyhiler, Moğollar, Haçlılar gibi Allah ve Resul davasına gönül veren İbrahimlerin üzerine yürüdüler. Onlar silahlarına güveniyorlardı. Arkalarında Amerika, küresel eşkıya vardı. Fakat İbrahimler 93 harbinde olduğu gibi salalarla, ezanlarla İbrahim yürekliler sokaklara koştular. Tankların önünde şehadet parmaklarını kaldırdılar. Allahu Ekber diyerek durdular. Bir destan yazdılar. Uhud'da olduğu gibi, Tuğrul Bey gibi, Alparslan gibi, Hüdavendigâr gibi, Nene Hatun gibi, türküyle, kürdüyle, Allahu Ekber diyenler, o akşam bir destan yazdılar. Biliyorlardı ki, İntensurullâhe yansurkûm, Allah'a yardım ederseniz, onun yoluna sahip çıkarsanız,
İbrahim olur meydan yerinde durursanız Allah sizinle beraber olacak. Eğer Allah sizinle olursa kim size galip olabilir ki? Kim sizi durdurabilir ki? O imanla büyük bir zafer kazandılar. Kardeşlerim, hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Onlar batıl adına yine gelecekler. Ebu Cehil'in karargahlarından emir alıp gelecekler.

Siz Allahu Ekber diyerek meydan yerine çıktınız. Hazreti İbrahim gibi İbrahim yüreğiyle durdunuz. Madem o yüreğe Allah Azze ve Celle yardım ihsan eyledi, yüreğinize semadan sekinet indirdi, İbrahim'siniz diye, Allah ve Resul davasına yardım ediyorsunuz diye, Allah size yardım etti. O halde o ruh kökümüze sadakat gösterelim. Oraya bağlanalım. Yine onlar gelecekler. Hani sizler Allahu Ekber'i minalelerden duydunuz, meydan yerine koştunuz. O halde Anadolu'ya söyleyin. İmamlar, müezzinler yine Allahu Ekber diyecekler ama bu defa camiye çağıracaklar. Evden sokağa değil, evden camiye, Allah Teala'nın huzuruna namaza çağıracak. Ey Anadolu, günde 5 defa imam ve müezzin kardeşlerim, o büyük zaferden sonra şimdi o zaferin hamdini, şükrünü ölene kadar kainatın sahibine yapabilme adına seni camiye çağıracak. Yarın onlar yine gelecek, Haçlı çocukları, Bizans'ın çocukları, oradan talimat alanlar, bagiler, eşkıyalar yine gelecek. Eğer sen her müezzini duyduğunda, Allahu Ekber'e kulak verdiğinde camiye gelirsen, evinden 15 Temmuz akşamlarında sokaklara çıktığında Allah yine seninle beraber olacak. Yine Bedir'de olduğu gibi büyük zaferler kazanacaksın. Belki içimizde bazı hainler ruh kökümüze saldıracaklar. Onlar da cemaatti diye Ehl-i Sünnet ruh ve manasına bütün mevcudiyetiyle ittiba eden alimlere, onlara saldıracaklar. O gece korkudan evinden çıkamayan hainler saldıracaklar. O bagiyi, o eşkıya reisini bahane ederek, eğer siz o alimi Rabbanileri, onların yolunu, ruh ve mana kökümüzü koruyabilirsek, yani ilkokullara Enes bin Nadırları, Hamzaları, Hazreti İbrahim'i o kitaplara sokarsak, Şerife bacıyı Nene Hatun anlatırsak, onlar kimi örnek almışlardı? Sahnelerde orasını burasını sanat adına sallayanları değil, meydan yerine çıkıp tankın önünde duran kadınların önünde Nene Hatunlar, onların önünde de Uhud'da peygamberi koruyan Ummu Umareler vardı. O halde ruh kökümüze sadakat gösterelim ki 15 Temmuz'da olduğu gibi Ebu Cehil'in çocukları yine geldiklerinde, tekrar geldiklerinde, batıl adına hakka saldırdıklarında Hazreti İbrahim gibi duralım, Hamza gibi duralım, Enes bin Nadır gibi duralım radıyallahu anhum.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأهل التقوى وأهل المغفرة.

Masya Allah.

شاء الله.

0: That's your mom.
1: That's your mom.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tom Morphy.
1: Mm-hmm.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kime güveniyoruz sorgulaması yapacağız. Herkesin dünya hayatı açısından ve ahiret beklentileri açısından insan olarak bir dayanağı var. Bir yere güveniyor. Biz mümin insanlar olarak bir idrakin sahibiyiz veya olmalıyız. İmanı olmayanların da kendi çaplarında İtimat ettikleri, güvendikleri noktaları ve odakları vardır. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Allah'a iman ettik, peygamberine iman ettik aleyhissalatü vesselam. Şeriatımız var, Kur'an'ımız var, sünnetimiz var. Müminiz diyoruz. İnanmak bizim için başka anlamlar ifade etmiyor. Allah, peygamber, Kur'an üzerinden gidiyoruz. Güven konusunda da biz sıradan insanlar gibi değiliz, olamayız. Sizinle bir örnek paylaşacağım. Bu örnekten sonra konuya gireceğim. Şu gördüğünüz elimdeki cihaz böyle elde dolaşır bir cihaz değil. Ama çok iyi tanıdığınız bir cihaz. Bir otomobilin emniyet kemeri bu. Gördüğünüz emniyet kemeridir. Yasa açısından da, akıl açısından da zorunlu. Bir Müslüman olarak da binilen araçta bunun kullanılmasının mecburi olduğunu düşünüyorum. Yasalar bağlamasa da aklım beni bu kemerle bağlanmaya mecbur ediyor. Şimdi bu elimizdeki cihaz ayarlanıyor bildiğiniz gibi. İşte birden çakınca duruyor. Bunun adı emniyet kemeri. Bu ne kadar kurtarıyor hayat, ne kadar kurtarmıyor? Böyle bir tartışma yapmamızın anlamı yok. İnsanoğlu icat ettiği bineklerde can güvenliği olarak bunu ancak icat edebilmiştir. Kaza yapmayan araç üretemediler. Henüz öyle bir şey yok. Belki olur ileride. Ama

kazaya karşı %100 olmasa da güven hissiyatı veren, yolcuyu güvende tutan bir araç bu. Böyle çıkarıyorsun, takıyorsun. Enteresan bir cihaz. Şimdi beynimizi zorlamaya çalışacağız arkadaşlar. Polis bunu kullanmayanı cezalandırıyor. Sonra trafik kazalarının tahlilini yapan komisyonlar kemer kullanmamışlar. Yoksa ölmezlerdi diyorlar. Bunları tartışmıyorum. Dedim ya, insanoğlu 200 kilometre giden aracın kaza yapmasını önleyemediği için kazaya karşı tedbir alıyor. Tedbirlerden bir tanesi budur. Değerlidir, değersizdir. Hem yersiz bir tartışma hem de benim şu andaki konum değil. Ama şöyle bir muhasebeyi beraber yapacağız. Ortalama bir araba, taksi 1,5 tondur. 3 tonluk olanı da var. Şu da 800-900 gram kadar bir şey. 1,5 tonluk araçta ölmemem, sakatlanmamam için bu yarım kiloluk, 1 kiloluk işte kemeri beline tak diyor. Öbür türlü ölürsün diyor. Bunun bir benzeri de uçaklarda var biliyorsunuz. Uçakta da 10.000 metre yukarıdasın. Hostesler, inişe geçtik, kemerinizi takın. İnişe geçtik, hala kemeri takmadı. Takmadan gitmiyor yanından. Alimallah orada da aynı kural geçerli. İnsanoğlu bunu keşfedebilmiş. Bağlıyoruz. Kemer bağlamak gerekiyor. Fıkhen, İslam ahlakı açısından kemersiz dolaşmak doğru değil. Arabada veya uçakta. Ama bir soruyu cevaplandıramıyorum. 10.000 metre yukarıdan maazallah uçak bir dağa çakılacak. 10.000 metre füze gibi aşağı ineceksin de bu kurtaracak seni. Parçaların sağa sola dağılmasın diye işe yarayabilir. Müslüman olarak itiraz etmiyorum. Akıl olarak kemere de karşı çıkamıyorum. Ama 10.000 metreden aşağı düşen adamı boğmaya yardım eder herhalde. ...200 kilometre giden bir aracın tıra çarptığını düşün. Bir tanesi pastırmaya dönüyor orada. Kemerin varsa ölmeyeceksin diye inanıyorsun. Konumuz kemer değil. Ama bu kemeri, araç kemerini hayat olarak gören anlayışın 1,5 tonluk araçta, 10.000 metreden aşağı düşen bir uçakta bunun insanı nasıl kurtaracağının sorusuna verdiği cevap kesinlikle, kesinlikle kemeri olsa ölmezdi diyor ya. Araç, sürücü, yolcu, emniyet kemeri. Sadece bunlar açısından derlendiğinde bu doğrudur. Ama iyi düşününce güldürüyor insanı. 10.000 metreden düşüyor uçak. Düşünce sürtünmenin gücünden dolayı alev alıyor. Sen kemerliysen ölmüyorsun. Böyle deyince de cevap ne deniyor? Evet, bu ölümü önlemiyor ama 1000 ihtimalden bir tanesi kurtulursun işte diyor. 1000 ihtimalden bir tanesi de olsa bir umut taşıttırıyor. Şimdi kardeşlerim, 1,5 tonluk bir aracın içinde buna güveniyorum. Takıyorum. Oh be, kemer de sağlammış diyoruz. Bunun açılmama ihtimali de var. Çünkü böyle hızlı çekersen açılmıyor.
yavaş çarparsan cama zaten kurtarmıyor seni. Yani bu seni kurtarsın diye cama hızlı vurman lazım. Mekanizma onun üzerine kurulu. Burada kardeşlerim, bu mantığı terazinin bir kefesine koyalım. Sol elimizde bunu tutalım. Kemer, araç, hız, çarpma, uçaktan düşme ve kurtulma. Ve umut. Yani uçağa biletsiz binmek mümkün de kemeri bağlamadan binmek mümkün değil. Böyle bir kurallar koymuşlar. Yani biletin olmadığı anlaşılsa seni gene indirmezler uçaktan ama kemersizsen in bu uçaktan in diyorlar. Halbuki bunun uçağa oranı milyonda bir bile değil. Tonlarca gelen bir uçakta yarım kiloluk bir uçaktakiler yarım kilo da değil. Alüminyum nesne oldukları için 150-200 gram anca gelir. O seni kurtarıyor diye inanılıyor. Burada duruyoruz. Sol elimizde araç kemeri var. Sağ elimize de Müslümanlığımızı koyuyoruz şimdi. Ben cılız bir insanım. 80 kilo, 90 kilo, 100 kiloyum. Allah'ın mülkünde katrilyonda bir bile değilim ağırlık hacim olarak. Yer, gök, su, deniz, taş, toprak, canlı, ölü, her şey Allah'ın. Oksijen de onun, su da onun. Ben de onunum. Bana hayat veren de o. Beni öldürmeyi murad ettiğinde öldüren de o. Kaderimi yazan o. Bana din emreden o. Bana dostlar ve düşmanlar takdir eden o. Ben bir hiç bile değilim. Hiç bir şeydir gene. Ben hiç de değilim. O var ettiği için varım. Kendi kendime ihdas olmadım. Buna rağmen böyle bir mülk sahibi, böyle bir Allah'ın kulu olduğuma üstelik de iman ettim. Meleklerim dedi, onlara da iman ettim. Peygamberlerim dedi, onlara da iman ettim. Kader dedi, ona da iman ettim. Öleceksin, dirileceksin dedi, ona da iman ettim. Her iman et dediğine iman ettim. Namaz kıl dedi, namaz kıldım. Kur'an oku dedi, Kur'an okudum. Beni zikret dedi, zikrettim. Memur olmasam aç kalırım diye de bir korkuyu hala kalbimden atamadım. Bir A4 kağıdı kadar olan diploma kağıdı benim hayatımdan değerli hale geldi. Allah ve mülk, insan, dost, düşman, hayvan, insan, ne kadar kelime biliyorsak hepsini bir yere dolduralım. Allah kelimesi bir kenarda dursun. Ve biz tefekkür edelim bu bağlantıyı. Sonra da emniyet kemeri konusuna tekrar dönelim. Bir emniyet kemeri 10 bin metreden aşağı çakılacak bir uçakta hayat memat konusu olarak görülebiliyor. 200 kilometre giden araçta ölmezsin bu kemer sayesinde deniyor. Halbuki bu her an mekanizması açılmayabilir, çalışmayabilir. Üstelik bir sürü insan da bu kemer onu boğduğu için ölmüştür arabada. Araba tutuşmuştur, kemeri çözemediği için yanmış gitmiştir içinde. Bunun eksileri de var. Buna rağmen ümmeti Muhammed'den Allah diyenlerin, Allah'a itimatları ve güvenleri, bir yolcunun emniyet kemerine güveni kadar
değilse pratik.

de, sözde herkeste var bu. İman konusunun masaya konması ve bütün müminlerin bunu yeniden neye, nasıl iman ettik diye sorgulaması gerekir. Allah'a güvenimiz bizim ne kadardır sorusunu her birimiz açısından emeklinin emekliliği hayatı, işçinin rızık endişesi, memurun filanca endişesi, gençlerin gelecek merakı vesaire, herkes kendisi açısından Allah'a itimadımız ne kadardır sorusunu kendimiz imanımızla baş başa kalıp kovuşturmak zorundayız kardeşlerim. Bireysel olarak bir, ama çok daha önemli bir açıdan, dinimizin geleceği açısından. Emniyet kemeri kazayı önlüyor, ölümü önlüyor. Allah gönderdiği dini Siyonizm'den kurtaramıyor bir türlü diye de vehmi imanlaştırıyoruz adeta. Bir delikanlı ben Rabbimin şeriatını öğreneyim dese geleceğini yaktı oluyor. Diploması olmayan bir yere yatırım yaptığı için. Bir alim Allah diyor ki diye başlasa zamanı mıydı? Yanlış söyledi. Onu dememeliydi diye tenkit ediliyor. Allah'a iman tartışılmaz bir konu. Herkes en iyi imanın sahibi zaten diye söyleniyor da uygulamaya gelince insanlar eften püften denecek gerekçelerle aslında Allah'a güvenmediklerini de ispat ediyorlar. Bugün deistler, ateistler vesaireler Allah'a inanmıyor diye toplantı üstüne toplantı yapacak yere Allah'a inandığını söyleyenlerin ne kadar güvendiğini soruşturmamız gerekiyor. Kabe'nin etrafında tavaf ederken bile lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen hacı insanın, mu'temir insanın Allah'a itimadı irdelendiğinde bir, kendi bireysel menfaatleri geleceği açısından, iki, Allah'ın dini İslam ve o İslam'ın şeriatının geleceği açısından incelendiğinde bir sorunumuz var kardeşlerim. Bu sorunu çözmek zorundayız. Aksi takdirde eğer bu sorunu çözmezsek biz, bir, melekler konusu biraz sonra izah edeceğim. İki, Allah hakkındaki düşüncelerimiz konusu. Üç, kader konusu. Dört, sabır konusu. Beş, vahye iman konusu. Altı, Esma-i Hüsna'ya ve Allah'ın sıfatlarına iman konusu tartışmalı hale gelir. Bu tartışmaları önleyebilmek için bizim Allah'a iman konusunu yeniden bu pencereden ele almamız lazım. İnanıyoruz. Altı şartını biliyoruz. Ramazanlarda hatimler indiriyoruz. Hatta internette, sosyal medyada din konusunda uzmanlaştık bile. Birbirimizin dinini, hatta ve hatta kimin Müslüman, kimin tam Müslüman olmadığını bireyselleştirecek kadar, alimleri tenkit edecek kadar da kudretimiz oldu. Ama Allah'a itimadımız var mı? Yarın sabah Rabbim bütün dünyayı Kur'an'a teslim edebilir. Şeriat devleti değil, şeriat kainatı bile kurulabilir yarın sabah diyebiliyor muyum? Yoksa henüz şartları oluşup oluşmadığının kararını kul olarak ben mi vereceğim? Ben mi şartları oluşmadı henüz olmaz diyeceğim? Yahudi mel'un, Kudüs'ü terk

eder mi etmez mi sorusuna çok zor derken, bu sözün onu duyup kaydeden melekleri inciteceğini düşünüyor muyum, düşünmüyor muyum? Hem Allah Malikül Mülk, bütün varlığın sahibi, ölümün ve hayatın sahibi, hem Allah ne derse o olur, hem Allah'tan başkası öldüremez, diriltemez diye inanacağım, hem de itimada gelince diplomanın gücü imanımdan daha aktif olacak. Hem patronun gazabı Allah'ın gazabından daha ağır gelecek bana. Cuma namazını kıldırtmayan bir iş yerinden ayrılırsam, rızkımın kefilinin Allah olduğunu hatırlamayacağım. Ama evimdeki veya gittiğim iş yerinde ya da Ramazan'da ilave veren gazetelerde Esma-i Hüsna'da Er-Rezzak, rızıkları veren Allah'tır diye yazıyor. Esma-i Hüsna'da Er-Rezzak bizim iş yerinde yok. Çelişkidir bu. Bu çelişki varken Yahudi'ye lanet etmemizin de manası yoktur. Bu dünya başımızın üstünde bir değirmen taşı gibi niye dönüyor? Niye Allah kullarıyız da bize yardım etmiyor? Niye şeriatını getirmiyor Allah bize? Niye Kur'an'ını hüküm olarak tatbik edemiyoruz sorularına cevap bulamayız. Kardeşlerim, umarım şu size gösterdiğim emniyet kemeriyle ve bu kemere bakan idrakimizle Allah-u Teala'ya itimadımızı neden ve nasıl karşılaştırdığımı anlamışsınızdır. Şimdi biz emniyet kemeri çağındayız. Bu kemerin ve bunun kullanıldığı araçların olmadığı bir dünyada bir müminden örnek vereceğim. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan Ömer vereceğim. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a ait bir cuma hutbesini naklediyor. Bu hutbe Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh son konuşmalarından biri. Hutbesinde çok enteresan bir ayrıntı var. Emniyet kemeri olmadan konuşuyor. Ama emniyet içinde konuşuyor. Diyor ki, işte konuşmasına başlarken Resulullah'tan söz etmiş aleyhissalatü vesselam, öyle diyor İmam Müslim. Ebu Bekir'den söz etmiş. Sonra da demiş ki, arkadaşlarım, ben bir rüya gördüm. Rüyamda bir horoz 3 defa kafama tak tak diye vurdu. Anladığım kadarıyla benim ecelim yaklaştı. Böyle bahsetmiş. Rüya görmüş, rüyasını anlatıyor. Sonra diyor ki, biliyorsunuz Ömer bin Hattab radıyallahu anh 10 yıl ümmetin başında kaldı. Gönüllerde taht kurdu Medine'deki tahtından önce. Sevdi, sevildi. Allah ondan razı olsun. Diyor ki hutbesinde sonra, arkadaşlar bana illa senden sonra birisine görev ver. Yani sen ölürsen, bu rüyayı anlatmış herhalde sağda solda. Sen ölürsen başsız kalmayalım. Müslümanların başı sorunu olmasın. Şöyle sen birisini bir bırak. Nasıl olsa Ömer kimi bıraksa ona itiraz edilmeyecek. Çünkü Ömer Müslümanların ve İslam'ın başındaki birisi. İslam'ın adamı Ömer. Ömer'den sonra bir boşluk olursa İslam sıkıntı çeker. Demişler buna. Burada arkadaşlar bir cevap veriyor. Bu cevap
onun itimadını gösteriyor. Kemersiz binmiş araca sanki. Bakınız ne diyor? Ömer'i neyle ikaz ediyorlar? Yahu sen ölürsün, yerine birisini getirmezsin, senden sonra biz kimi yerine getireceğiz diye uğraşırken İslam başımız belaya girer diyorlar. Doğru mu bu? Doğru bir tespit. Hazır huzurlu bir liderimiz var. Bu liderimiz gerekeni yapsın, ümmeti Muhammed bir sıkıntı çekmesin Ömer'den sonra diyorlar. Doğru, makul, siyasi ve dini bir talep. Ama Ömer başka bir insan. Bakın ne cevap veriyor. Diyor ki, bana yerime bir adam bırakmamı ısrarla söylüyor kardeşlerimiz. Ben hepinize diyorum ki arkadaşlar, Allah dinini boşluğa çıkarmaz. Halifelik İslam'ın halifeliğidir. O da Allah'ın işidir. Peygamberinin davasını Allah başsız bırakmaz. Size de bunu söylüyorum diyor. Eğer ben ölürsem, aşere-i mübeşşereden geriye kalan 6 kişiye devrettim bu işi. Onlar aralarında seçsinler diyor. Emniyet kemeriyle bağ nerede kurduk arkadaşlar? Bakın bu bağ nerede kuruluyor? Ömer, ümmetin tek adamı o gün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer için ne buyurdu? Fitne ile aramızda kapı olarak sen varsın. Sen gittin mi fitne gitti diye ikaz etmiş onu. Yani fitnenin gelmesinin engeli Ömer. Böyle güçlü bir isim. Fakat Ömer'e dinini, hilafeti, Müslümanların liderliğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davasını korumak bakımından bir kişiyi atayıver bu göreve denince ne diyor? Din Allah'ın, halifelik Allah'ın, peygamberin davası Allah'ın davası. Ya Allah korur bunu, ne dert ediyorsunuz diyor. Şimdi bu yüzde kaç Allah'a itimadı var Ömer'in? Bir de şu ayetleri okusana cami kürsüsünden dendiğinde bir alime, bir hoca efendiye, tayin endişesinden dolayı ayetleri sümen altı ettiğine bakın. Bu hoca efendinin Allah'a itimadına bakın. Tayinim çıkar, emekliye sevk ederler. Hatta Diyanet de atabilir görevden mesela. Buradaki itimada bakalım. Bir de Ömer bin Hattab'ın itimadına bakalım arkadaşlar. Cenneti paylaşırken Ömer'le paylaşıyoruz. Söze geldi mi neredeyse ashab-ı kiramdan daha faziletli taraflarımız olacak. Ama pratikte Ömer, Allah var, dinini o korur diyor. Bu sözü bir de Abdülmuttalip'ten menkıbe olarak duymuşsunuzdur. Hani Ebrehe develerini almış da o da Mekke'den çıkıp Taif'e gitmiş, develerini istiyor. Ebrehe de demiş ki, ben de zannettim ki Mekke'ye gelme diyeceksin, Kabe'yi yıkma diyeceksin zannettim demiş. Verdiği cevap çok enteresan. Ben develerin sahibiyim, Kabe'nin sahibi de, onu düşünürsen merak etme demiş. Ömer'e ümmetin işte kurtuluşu için birisini tayin et dendiğinde verdiği cevap ne? Bu ümmet Allah'ın kulları. Din Allah'ın. Dava Allah'ın davası. Burada bir rahatlık var. Ne rahatlığı o? Allah'a itimat rahatlığı. Bugün biz Allah'a itimat konusunda sıkıntılıyız.
imanda demiyor.

O büyük bir iddia ve ağır bir itham olur. Ama Allah'a itimat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir olayı zikretmem gerekiyor. İyi bir ibret. Bir gün İstanbul'da bir yağmur duasına gidiyorduk. Yağmur duasına giderken küçük bir çocuk peşimize takıldı. Biz de heyet olarak bu çocuğu orada kollayamayız. Başımıza bela olur. Kaybederiz çocuğu. Sen dur, gelme dedik. Siz nereye gidiyorsunuz dedi. 3-4 yaşlarında bir çocuk. Biz yağmur duasına gidiyoruz dedi. Nereye gidiyorsunuz yağmur duası? Filan yere gidiyoruz. Ne olacak o duada diye sordu. 4 veya 5 yaşlarında bir çocuk. İşte yağmur yağmıyor. İstanbul'da sorun var. Dua edeceğiz yağmur yağsın diye. Hiç düşünmeden çocuk dedi ki niye o zaman şemsiyelerinizi almadınız dedi. Şemsiyelerinizi niye almadınız dedi. Hiçbir cevap veremedik. Çocuk doğru söylüyordu. Çocuk henüz fıtratı bozulmamış durumda olduğu için, henüz çizgi film izlemediğinden fazla, o da bir çizgi film izlemeyen bir ailedeydi. Çizgi film bilmediği için, böceklerin nasıl uçup kaçtığını, uçak düşürdüğünü falan görmediği için, dua edersen Allah sen dönmeden yağdırır, yağdırınca da senin şemsiyen yok ıslanırsın diye düşünüyordu. Bu çocuktaki bu duygu Ömer'in duygusudur. Şimdi o çocuk ne durumdadır bilmiyorum. Hiç şemsiye alıyor mudur yanına, almıyor mudur bilmiyorum. Esasen müminler yağmur duasına giderken şemsiyeyle gitseler o dua kabul olur. Ya Ağustos ayında hiç zaten işaret yok yağmur. Hava raporunda da böyle bir şey yok dediğin zaman yaptığın dua dua değil ki. İtimat sorunu yağdırıp yağdıramayacağı açısından olmasa bile benim duama cevap verip vermeyeceği açısından itimat sorunu var ortada. Bugün biz dünya müminleri olarak başımıza örülen çoraplarda hep dua ediyoruz mazlumlar için. Topraklarımızın tahrip olmaması için, ümmetimizin aziz olması için dua ediyoruz. Duamıza bile itimadımız tartışılabilir durumdadır.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Burada kardeşlerim, demek ki bizim Allah'a itimat diye bir projemiz olması lazım. Hem fertler olarak, bu ayrımı özellikle yapıyorum, bireysel olarak, bir mümin olarak Allah'a iman etmiş bir insan olarak benim Allah'a itimadımı sürekli canlı tutmam gerekiyor. Ki Allah da beni hesap ettiği kullarının arasına koysun. Hem de ümmet olarak, yaşadığımız coğrafya olarak biz artık kendimizi Allah'a itimat eden bir ümmet haline getirmiş olmalıyız. Fertler olarak veya ümmet olarak Allah'a itimadımızda sorun devam ettiği sürece sigorta şirketleri bizden çok paralar kazanacaktır. Şimdi kardeşlerim, itimadımızın bir altyapısı var. Yani itimat derken bir reklamdan dolayı itimat etmiyoruz biz. Yani Allah büyüktür, sen küçüksün, küçük büyüğe itimat eder diye bir felsefe üzerine oturmuyor bizim itimadımız. Oturmaması lazım. Böyle düşünürsek çok yanlış. Ya da eksik, çok eksik olur. Yani Allah çok büyük, Firavun'u helak etti. Bizi de helak eder, iyisi mi itimat edin. Bu itimat değil ki, korkudur bu. Buna itimat diye.

demeyiz. O Allah olduğu için, biz de kul olduğumuz için ve bunun mantığı da iman ettiğimiz değerlerden oluştuğu için Allah'a itimat etmemiz lazım. Bir numaralı konu melekler konusudur.

kimi sevaplarımı, günahlarımı yazıyor. Kimi beni korumak için yaratılmış, bana görevli olarak verilmiş. Ümmet olarak da sürekli meleklerin beraberliğinde bir ümmetiz biz. Biz melekler kanalıyla Allah'a ve hayata tutunuyoruz. Bizim hayata tutunuşumuz, din sahiplenişimiz bir melek deyim yerindeyse mekanizması üzerinden yürüyor. Meleklere imanımız sürekli aktif iken Allah'a itimat etmememiz mümkün değil. Eğer Allah'a itimadımız fiiliyatta eksik görüntü veriyorsa, o zaman meleklere iman konusunda sorun var demektir. 2. Mümin olarak Allah'tan korkuyoruz, korkmamız gerekiyor. Allah'ı seviyoruz, sevmemiz gerekiyor. Korku ile umut arasında bir denge çizgide duruyoruz, durmalıyız. Ama her halükarda mümin Allah'a hüsnü zan ile bakar. Yani Allah hakkında artı düşünür hep. Rahmetini hep önde tutar. Mağfiretini öne geçirir hep. Eğer mümin Allah'a hüsnü zannını oturtamazsa, o zaman İsrail bir kanadıyla İsrail'in yanı başındaki Lut gölünü göklere kadar kaldırıp fırlatan meleklere inanamıyor demektir. O meleği yaratan Allah hakkında hüsnü zan besleyemiyor demektir. Hüsnü zan, yani artı duygular beslemek, sadece öldü, mezara gömdük, hiç adamın yapacak bir şeyi yok, Allah gafurur rahimdir diye hüsnü zan beslemek değildir ki. Allah kullarını naçar bırakmaz, kafire ezdirmez, Kur'an'ını yıprattırmaz, ezanını susturmaz. Biz kulu olmayı becerebilirsek bu ümmetin müminleri olarak, Allah bizimledir, Allah bizimle oldu mu gerisi önemli değil bu kainatın diyen hüsnü zan hüsnü zandır. Hüsnü zanlı ölülerin son umudu olarak saklamak bir hüsnü zan değildir ki, suizandır o neticede. Demek ki bizim Allah'a itimadımız bir yapı üzerine oturuyor. Meleklerin üzerine oturuyor. Meleklere imanımız üzerine oturuyor. Allah'a hüsnü zan beslememiz gerekiyor. Allah zulme razı değil. Mümin kullarına ve o kulların küçücük mini yavrularına, bebeklerine zulmettirmez Allah. Aç bırakmaz Allah. Zelil ettirmez Allah diye bir itimat, hüsnü zan oluşturacak bir itimat veya hüsnü zandan oluşacak bir itimat kayboluyor. Her şey sigorta şirketine, sosyal güvenlik sistemine, doktorların yazdığı reçetelere, babandan kalan mirasa, arkadaşlar olarak çeteleşebilirsen, dernekleşebilirsen, vakıflaşabilirsen, kurumsallaşabilirsen ona, sendikaya vesaire, hep bizden üreyen, bizim kağıdımız ve kalemimizin oluşturduğu değerler üzerine itimat ederken, Allah bizim hüsnü zan ile baktığımız Rabbimiz değil, ateşinden söz edilince korktuğumuz bir Allah haline gelir o zaman. Halbuki hüsnü zanlı müminin, yani Allah hakkında iyi düşünmesi, ölürken de yaşarken de en önemli bakış tarzıdır. Tıpkı o çocuğun şemsiyenizi niye yanınıza almadınız dediği gibi bir olaydır bu. Çünkü Allah isteyince yağmur verir. Daha söze başlarken ben kim, dua etmek kim diye güya bir tevazuyla başlamak şeytana destektir. Üçüncü nokta, kadere imanımızdır. Kadere sözde iman edip sonradaki dünya olaylarını, müminlerin etrafındaki işkenceleri veya tuzakları, müminlerin önündeki barikatları

gördüğünde sanki Allah'ın kaderinde olmayan birdenbire ortaya çıkmış bir komployla karşılaştık zannediyoruz. Komployla biz karşılaştık. Allah kimsenin ona komplo yapmasına izin vermez ki. O komployu yapmayı da Allah izin verdiği için kafir yapmıştır zaten. Kadere imanımız ne kadar Allah'a itimat ettiğimizin simgesidir. Dördüncü noktamız kardeşler, dedik ki Allah'a itimat bir sistemin üzerinde oturuyor. O sistem bozulunca Allah'a itimatta sorun var. Ömer bu saydığımız şeylerde, meleklere imanda, Allah'a hüsnü zannında, kadere imanında ve şimdi sayacağımız şeylerde Ömer, o Ömer olduğu için yahu bu din gider elden, birisini tayin et reis olsun dendiğinde Allah'ın dini bu ne merak ediyorsunuz? Allah peygamberinin davasını yalnız bırakar mı demeyi becermiştir. Halbuki biz bu sistemde sıkıntı yaşadığımız için, içini dolduramadığımız için bunun, kendi çocuğumuza da güvenmiyoruz, yetiştirdiğimiz talebeye de güvenmiyoruz, seçtiğimiz, beğendiğimiz siyasetçiye de güvenmiyoruz. Kimseye, paradan başka kimseye güvenmiyor. Koltuktan başka güçlü bir kimse yok. Koltuğu olan güçlü, koltuğunu kaybedince de maymuna çevriliyor. Neden? Asıl itimat etmemiz gereken Allah'ı ve şeriatını bir miktar hayatımızdan uzak tuttuğumuz için başımıza bunlar geldi. Dördüncü nokta, biz iman ediyoruz ki hayatı cennetleştiren sabırdır. İnnemâ yuvaffas sâbirûne ecrehum bigayri hisâb. Dolu dolu sınırsız karşılıklar ancak sabreden kullar içindir. Nuh aleyhisselam 950 sene bekledi. Bekleyenler, sabredenler, üzerine düşeni yaparak elbette. Bekleyenler, sabrın içini dolduranlar karşılarında güvendikleri bir Allah bulurlar. Akşamdan sabaha kadar sabretmeye tahammülü olmayan, bir yılın başından sonuna kadar bile Allah'ın kaderinin tecelli etmesini beklemeye sabrı olmayanlar yeri gelip dinden çıkmayı bile düşünebilirler. Maazallah. Biricik rahmeten lil alemin olarak yarattığı peygamberinin bile şöyle güzel bir veda konuşması yapması için 23 yıl beklemesini murad etti Allah. 23 dakikada internetten sonuç toplamaya kalkması insanın, insan nesilleri üzerinde, yani böyle olsun, bu neslin hepsi şeriatçı olsun, 15 dakika içinde de gerçekleştirelim bunu diye internetten bilgisayar yardımıyla nesil yetiştireceğini zannedenler sabrın mantığını bilmiyorlar. Hayatı cennete doğru giden bir yol haline getiren sabırdır. Cennete girenlere Allah ne diyor? Girdiniz, hoş geldiniz. Niye? Bimâ sabartum. Sabredenlerden olduğunuz için. Sabredenlere ancak Allah'ın vaadi vardır. Sabır bir günlük, iki günlük değil. Doğumdan ölüme kadar Allah'ı beklemektir. Ve Allah'ın kaderinin tecellisini beklemektir. Bu dünya asla ters dönmüyor. Tam yerinde dönüyor dünya. Vaktinde, zamanında dönüyor. Biz de Allah'ın murad ettiği bir zamanda geldik nesil olarak. İsrail de Allah'ın murad ettiği zamanda orada kuruldu. Bütün şer güçler Allah'ın murad ettiği vakit, zaman ve yerde oluştular. İblis gibi. İblis de Allah'ın muradı ve dilemesiyle ortaya çıktı. Bunu bildiğimiz halde çalışıp çapalamayı artırmamız gerekirken mızmızlanmayı artırmamız itimat sorunundan kaynaklanıyor. Ya kaderde bir sorun var, kadere imanımızda, ya da kaderin tecellisini bekleyecek sabır anlayışımızda sorun var. Biz adeta ümmet olarak
Bu sabır noktası

kendini yakalayamadığımızda dün doğan çocuğunun bugün 20 yaşına gelmesini isteyen anneye benziyoruz. Allah bu ümmeti mesela, o bilir ya aslını, misal olsun diye söylüyoruz. 5000 yıl üzerine peygamberini gönderdikten 5000 yıl sonra kainat dini haline getirmek murad etmiştir. Kim bilir? Belki 10.000 yıl. Biz 1400 sene sonrasında geldik, hala dersek eğer, hala kime göre diyoruz? Kime göre hala niye İslam hakim olmadı diyoruz ki? Bizim beklentilerimize göre mi? Allah'ın yazıp çizdiği kaderine göre mi? Demek ki sabır, birey olarak da Allah'a itimadımızda set oluşturuyor. Ümmet olarak da sabretmeyi beceremeyişimiz, adeta dün doğmuş çocuk, bugün sakalları çıkmadı hala, dün doğdu bu çocuk ya. Niye sakalı büyümüyor bunun? Bıyıkları nerede bu çocuğun? Dün doğmuştu.

Gereken görev hayallere kurban ediliyor demek ki. Bima sabardım. Sabrınız sayesinde cennettesiniz diyorsa Allah, sabır itimadımızın birinci şartı demek ki. Ve beşinci başlığımız kardeşler, vahiy ne anlama geliyor bizim için? Vahiy dediğimiz şey, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselama indirdiği hakikatler. İçinde Kur'an var, peygamber aleyhisselam efendimizin rüyaları var, hadisi şerifler var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine tulu eden şeyler var, Efendimizin üzerinde yansıyan Allah'a ait ne varsa hepsi vahiy bunların. Vahye iman.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

قبرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم

عمل عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا

بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي

تبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya. Vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdeler

içimde kapanıp, "Ya Rabbi ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa katıyor.

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede, tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında

Nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur,
ne zikirler duydum Beytullah.

döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Fırsat bu fırsat.

لشيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون.

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار

0: Kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu

ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım.

Teddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu.
körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أن

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين

بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.

Söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا

تقروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا